zaman, of her zaman, her zaman bendesin, bendesin, her zaman.

y se sigue aquí se goza.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Eli in space. What happened?

Bye.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider, insanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar, bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın, manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın, ister istemez hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Kazım Koyuncu.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
4: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
6: Que de la musique.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Yazgan, Tuna Yazgan ve Valeri Boğosyan'a teşekkür ederiz.
9: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabahla Milton Nascimento ile başladık. Böyle Beatles sevgisini Brezilya harmonileriyle buluşturan bir parça. Para Lennon, McCartney dinleyerek başladık. Şimdi Los Ovnis radyonuzda olacak. Basta perder Atucica dinleyeceğiz. Ardından yine bir Beatles etkisini İspanyolca beat müziğiyle birleştiren bir uyarlama dinleyeceğiz. Los Diablos Negros grubundan Quieres Saber Un Secreto radyonuzda.

Bu kadar Beatles'tan bahsetmişken Beatles'ın erken dönemlerinden bir kayıt dinleyeceğiz şimdi de. 1962 yılına uzanıyoruz. Besame mucho.

Sabahlık Margot Gurian'la devam ediyor. Something's Wrong with the Morning dinleyeceğiz. Ardından Fabien Delsol radyonuzda olacak, bir Gainsbourg klasiği seslendirecek. Les Tombes Les Filles.

0: Fransız öpücüğü.
1: 60'lardan bugüne Fransız müziği.
0: Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
3: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da. But if we're to have a
4: perfect understanding. This time not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Fransız YY Pop grubu April March ile başladık ikinci bölüme. Le Ton de l'Amour dinleyerek. Şimdi Sheryl Thompson'dan Black Knight dinleyeceğiz önce. Ardından Broadcast grubuna kulak vereceğiz. Come On Let's Go dinleyeceğiz.

Sırada Norma Taniga var ve A Street That Rhymes at 6 AM dinleyeceğiz. Ardından Shirley Collins radyonuzda olacak, Space Girl.

Sırada Judy Hensky var ve High Flying Bird dinleyerek devam edecek ve The Kings grubu olacak hemen onun ardından, yani Judy Hensky'nin ardından. Nothing in the world can stop me worrying about that girl dinleyeceğiz.

Sırada Bobby Gentry var ve Oklahoma River Bottom Band dinleyeceğiz. Ardından The Jesters radyonuzda olacak. Run Run Run.

Sırada The Head Coatees var ve dinleyeceğimiz parça Davy Crockett olacak. Ardından Bobby Gentry tekrar radyomuzda olacak ve He Made a Woman Out of Me dinleyeceğiz.

Şimdi 60'ların kült isimlerinden biri var sırada, Harumi ve Harumi'den Fire by the River dinleyerek devam edecek sabahlık. Ardından The Pleasure Seekers radyonuz olacak. What a Way to Die dinleyeceğiz ve sabahlık sona doğru yaklaşıyor.

Ve sabahlığı bugün de kapatıyoruz. Art Lawn ile kapatıyoruz sabahlığı. Deep Blue Sea dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Yazgan, Tuna Yazgan ve Valeri Boğosyan'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'yim.

0: Reklamlar bitti.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.
2: Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 19 Mayıs Salı. Yıl 2026, ay 5, gün 139, Hızır 14.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 2, 1442 Rumi, Mayıs 6.
0: Atatürk'ün doğum yıl dönümü, 1881.
1: Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, tatil.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Andrei Gritsku, Teknik Masada ve Selahattin Çolak'la beraber size tatil günü için, bir günlük tatil için bir müzik programı bırakıyoruz Açık Gazete'de. Ve burada öncelikle AC/DC grubuna yer vereceğiz. Bir doğum günü münasebetiyle o grubun davulcusu Philip Hugh Norman Rudd, onun doğumu münasebetiyle AC/DC grubundan parçalara yer vereceğiz. Arkasından ikinci bölümde The Who grubuna yer veriyoruz. Onlardan da Pete Townsend'ın 19 Mayıs 1945 tarihinde doğumu var. The Who tanınmış bir grup. Onların İngiliz grubu, onun rock grubundan parçalar çalacağız. Üçüncü bölümde bir caza yer vereceğiz. Coleman Hawkins. Onun Coleman Randolph Hawkins özel dünyanın en önde gelen tenor saksafoncularından caz müzisyeni. Onun da ölüm yıl dönümü 19 Mayıs 1969 o münasebetle Coleman Hawkins'in albümlerinden bazı parça, özellikle de Desafinado, Bossa Nova ve Caz Sambası müziklerine yer vereceğiz ve son olarak da Grace Jones'un müziklerine yer vereceğiz. Çünkü Grace Jones'un da 19 Mayıs 1948'de doğduğunu, Jamaikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncunun Grace Jones'un müziklerine yer vereceğiz. Ve bugünkü bayram programını bu müziklerle bitirmiş olacağız. Bir sonraki gün, yani yarın görüşmek üzere diyelim. Huzurlarınızdan ayrılalım. Hepinize günaydın diyerek ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Andrei Gritsku ve Selahattin Çolak eşliğinde hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
5: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.
1: Kainatın
2: tüm
1: seslerine,
2: renklerine,
1: ve
2: titreşimlerine.
1: Apaçık
2: Radyo.
1: Apaçık
2: Radyo.
1: Apaçık.
3: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.
3: But if we're to have a perfect understanding.
4: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
1: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
5: Apaçık.
1: Apaçık.
5: Apaçık.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
6: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
7: Günaydın Didem, herkese günaydın.
6: Herkese günaydın. Sevgili dostumuz, programcımız Bahadır Dilbaz'ın vefat haberini aldık. Onun sesiyle açalım diyoruz programı. Seslendim sana.

0: Bahadır Dilbaz'dan dinledik, seslendim sana. Bahadır'a da bir günaydın diyerek hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Evet, bugün 19 Mayıs Salı günü ve bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var Pınar Erkan bu hafta. Tarihte Boğaziçi kıyılarına yerleşimin gelişini anlatacak bize.
0: Evet, saat 11'de Ada var. Levon Bağış ve Deniz Pak bir süredir Yektan Türk Yılmaz'ı ağırlıyor ve tarihi kayıtlar dinletiyor. Tarihin kahramanlarını konuşuyorlar. Ve bu bölümde Mihalis Patrinos, Siros adalı Marcos Van Vakaris ve Kahire Polis Okulu bandosundan çok özel kayıtlar getirmiş bize Yektan Türk Yılmaz. Bunları konuşacaklar saat 11'de Ada programında.
1: Evet ve saat 12'de zaman yolculuğumuz Bant'tan Bulut'a programında devam ediyor. 2010 yılına uzanıyorduk dün. Feridun Ertaşkın'ın hazırladığı Cazkolik programından örnekler dinlemeye devam ediyoruz. Bugün de cazın ana ve tali yolları alt başlığıyla.
0: Evet, saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Aldous Huxley'nin meşhur distopik romanı Tolga Korkut'un sesinden yayında olacak ve onun ardından Fransız Öpücüğü'ne kulak vereceğiz. Devrim Özkan bu haftaki programın 19 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle ağırlıklı olarak genç sanatçıların ilkbahar aylarında yayınlanan parçalarına kulak vereceğimizi söylemiş. Bu isimlerden bazıları ve şarkıları şöyle: Serge Gainsbourg'dan aldığı ilhamla ses yenilemelerine ve çift anlamlı kelimelere bolca yer veren Alexis Murati var. Bu yılki Eurovision şarkı yarışmasında Fransa'yı temsil etmiş. 17 yaşındaki Moore var ve kariyerinde tiyatro ve stand-up sanatçısı olarak başlamasının ardından son dönemde rotayı müziğe çeviren ve iç monologları andıran şarkılarıyla dikkat çeken Félix Radu varmış. Bugün saat 1'de Fransız Öpücüğü'nde şeyi düşünüyordum da sen izledin mi bilmiyorum Eurovision şarkı yarışmasını, bu sefer hiç izlemedim. Ne
1: Ben de
0: olduğuna
1: hiç.
0: dair hiçbir
1: Yani
0: fikrim yok.
1: şey biliyorum işte, herkes biliyordur. Bulgaristan
0: Evet. Bazı
1: İsrail'e ciddi bir
0: tartışmalar da
1: fark
0: döndü.
1: atarak birinci olduğunu biliyorum ama onun dışında hiç bu sene takip etmedim. Ya aslında son sene zamanlarda pek de takip
0: Evet,
1: etmiyorum.
0: yani politik tartışmaların gölgesinde çok fazla çekilen de ülke oldu. Haklı nedenleri de olduğu söylenebilir. Pek çok şey oldu ve Bulgaristan kazandı. Bulgaristan'ın şarkısını da bilmiyorum bu arada.
1: Aa, onu storylerden dinledim ben.
0: Ha, dinledi, güzel mi?
1: Yani.
0: Peki. Sen geçen seneki şarkıyı çok beğenmiştin de o yüzden sanki.
1: Ama o birinci olmamıştı. Ben o şarkıyı
0: Ha,
1: ayrıca
0: şarkıyı
1: bir şarkıyı
0: ayrıca beğen.
1: beğenmiştim.
0: Tamam.
1: Espresso Macchiato'dan
0: Evet,
1: bahsediyorsun.
0: ilk programlarımızdan birinde
1: İlk
0: çalmıştın, oradan hatırlıyorum.
1: programlarımızdan biri. Ya ben ilk programımızda bunu çalmayı tercih etmiştim. Sonra birinci ayda tekrar yapmıştık falan. Evet, öyle bir şarkıydı. Doğru, o şey yarışmadandı. Çok haklısın. Ben hiç yarışmayla bağdaştırmadan başka bir arkadaşımdan öğrendiğim için sonra Türkiye'ye geldi, konser verdi.
0: Benim etrafımdaki çocuklar çok seviyor o şarkıyı.
1: Tabii ki öyle bir şarkı zaten.
0: Tabii bir de sen.
1: Tabii ki bir de ben. Gençlik.
0: Gençlik budur. Hadi devam edelim.
1: Saat 16'da bugün Eser Miktar'da var ve Başak Ürer bu programda Merve Şeker Yalım'ı konuk olarak ağırlıyor programında. Sanat eserlerinden yola çıkarak kurgulanan yemek deneyimleri, hafıza, nostalji ve anda kalma, tırnak içinde anda kalma hali üzerine konuşacaklarmış. Antik dönem mutfaklarından güncel sergi pratiklerine uzanan bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Yemek yalnızca bir tüketim biçimi değildir. Duyusal ve düşünsel bir anlatı alanı olarak sanatla kurduğu ilişkiye odaklanıyorlarmış. Bugün bunun üstüne konuşacaklar. Eser Miktar'da da tabii yemek, sanat yan yana gelince benim aklıma hemen filmdekinden lütfen geldi.
0: Evet, filmdekinden lütfen de ne var ne yok onu da anlatacağız ama onun öncesinde saat 16.30'da Diğer Kam'da Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda haberleri var. Bir müzik arası verelim, sonra filmdekinden lütfen de ne varmış konuşuruz.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Ne dinleyeceğiz? David Sylvian'ı dinleyeceğiz. Jacques Baba ile Bahadır Dilbaz'ın sevdiği ortak müzisyenlerden biri, aklıma o geldi. Forbidden Colors.

0: Silvian'dan Forbidden Colors dinledik. Hadi devam edelim radyomuzda ne var ne yok konuşmaya. Saat 19.30'da filmdekinden lütfen var. Ondan bahsetmiştik. Burçak Şener'le Yeni Sofralar gastronomi yazarı Burçak Şener'le yeni kitabı Tam Kıvamındayı ve şehrin dikkat çeken mekanlarında organize ettiği tematik sofralarını konuşacakmışız. Çalıştığı önemli şeflerden planladığı uzun sofralara, İstanbul'un güncel gastronomi hayatına yakından bakacakmışız. Saat 19.30'da filmdekinden lütfen programında.
1: Evet ve saat 20'de Açık Şemsiye'de Flea'nın son albümünü konuşacaklar.
0: Evet, Uğur Çıkrıkçılı'da bu hafta sıra o böyle bir son albümden albümün tamamını dinletecekmiş üstelik. Böyle bir
1: Şahane.
0: iddiası var. Sığacağını düşünüyor programı.
1: Belki sağır.
0: Saat 21'de Gitaresk var. Gitaresk'te Gençlik ve Spor Bayramı'nda 80'ler gençliğinin bayramlarını kutluyor ve 1983-88 arasında Fişli dönemin parçalarıyla bir Marillion seçkisi dinleteceklermiş bize.
1: Evet ve saat 22'de Sintiler Seda Binbaşgil var. Emmanuel Wilkings Quartet'ten Live at the Village Vanguard albümünü dinliyoruz. Ve
0: Evet,
1: saat 20...
0: birincisini dinleyeceğiz, haftaya da ikincisini
1: Ha, öyle mi?
0: dinleyecekmişiz. Şimdiden duyurmuş olalım.
1: Evet, böyle Apaçık Radyo'nun uygulamasını indirdiniz mi sorusunu sorup Google Play Store ve Apple Store'dan uygulamamızı indirebileceğinizi hatırlatalım. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına henüz abone olmadıysanız YouTube'da da bizi bulabileceğinizi, Substack'te de açık bültenin olduğunu hatırlatmış olalım. Ve 19 Mayıs Salı programının sevgili günlüğünün de sonuna
0: Evet,
1: geldik.
0: Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençliğe dair pek çok program bugün sizi bekliyor. Bunu da hatırlatalım. Radyomuzda Teknik Masa'da Feryal Kabil ve Andrei Gritsku vardı. İkisine de teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Necrops efsane dinliyoruz bu arada. Bunu anons
0: Aa,
1: etmemiştik.
0: unuttuk. Peki, Necropsy ile kapatıyoruz programı.
1: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.
1: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emel Pinhas ve Eralp Polat'a teşekkür ederiz.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size Boğaziçi'ndeki sarayların gelişimini aktarmaya çalışıyordum. Şimdi 2. Mahmut dönemine kadar Boğaziçi'nin o yazlık önemi, devlet idari merkezinin Boğaziçi, Beşiktaş, Dolmabahçe kıyılarına kaydırılması, burada devamlı oturulmak istenmesiyle yeni bir devir açılacak. Yazlık saraylar kışında oturulur hale getirilmek istenmiş. Önce Beşiktaş sahil sarayları onarılıyor, ondan sonra da yıktırılıyorlar ve yeniden yapılacaklar. Çırağan Hanım Sultan sahil saraylarında önce Kagir Mabeyn Dairesi inşa edilmiş. Ondan sonra da yine yıktırılacaklar ve Dolmabahçe'den Ortaköy'e kadar yeni saraylar yapılacak. Ayrıca Bebek Göksu'da da yine yazlık kasırlar inşa edilecek. O bebek kasırları bir arkasına onarılıp değiştirilmiş. Hatta 20-30 yıl geçmeden biri yıkılıp diğeri kuruluyor. Gene malzemenin ahşap ve dayanıksız olması, bunların narin yapılar olmaları ama bazen bir hiç uğruna da yıktırılmışlar. Lütfi Yazıcıoğlu da bunu söylüyor. O da aslına bakarsanız Kağıthane'deki sarayların da yine böyle Sadabat Sarayı'nın bu etkiyi yaşadığını görüyoruz. Kagir bile inşa edilmiş olsalar, çok hızlı bir şekilde bir yeni düşünce varsa hemen yıkılıp yenisi yapılabiliyor. Bir de bu aslında bütün ülkelerde görülür mü bilmiyorum ama bizim ülkemizde her dönemde, bu Cumhuriyet döneminde de sanki bir yapı orada tatsız kötü bir şey yaşandı mı lanetleniyormuş gibi bir anlayış vardır ya. Osmanlı devrinde de bunu çok görürsünüz. Sadabat'ta saraylar inşa edilecek ama ondan sonra da 2. Mahmut işte orada filanca sevdiği hanımı hastalanacak, işte falanca hizmetlinin başına bir iş gelecek diye çocukların başına bir şeyler geliyor, hastalanıyorlar. Dolayısıyla da oralarda çok vakit geçirmek istememiştir mesela. Onları geçen haftalarda bir programda anlattığımı hatırlıyorum. Yani bu şu demek, bir yerde tatsız bir şey yaşanınca hemen yer değiştirmek istiyorlar. Halbuki veya biz öyle algılıyoruz veya ben öyle algılıyorum. Çünkü çok hızlı değişimler yaşandığını görüyoruz, o özellikle son 200 yılda, Osmanlı'nın son 200 yılından söz ediyorum. Avrupa'daki sarayların, kalelerin inşa edilmesinden sonra yüzlerce yıl oralarda süren yaşam içinde birçok acı tatlı olay yaşanıyor. Sanki onlar bizler kadar bu olaylardan etkilenip yapıları değiştirmiyorlarmış gibi bir hissim var. Siz de bilirsiniz, belki söylersiniz öyle mi değil mi, beni uyarırsınız hiç de öyle değil şöyle diye. Bizim Cumhuriyet döneminde de biliyorsunuz yaşanan kritik olaylar sonrası terk edilen yapılar var. Dolayısıyla böyle bir duygusal tavrımız var. O bana her zaman ilginç geliyor. Bir de mesela inşa ediyorlar o Sadabat'taki yapılar için, hani konuşmuştuk ya, aslında küçükmüş, çok kullanışlı bulunmuyor filan. Sonra bir daha inşa edilirken ona göre dikkat ediyorlar. Baktığınız zaman da hakikaten odaların küçük küçük olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında inşa edilen yapılarda da benzer etkileri göreceğiz. Bir de Boğaz içindeki iklimin başka yerlerdeki iklime benzememesi önemli bir şey. Bir kere bir denizin kenarındasınız, bir tuzlu etki var, rutubet var. Dolayısıyla da hani böyle yaz kış buralarda oturalım diye bir yeni anlayış ortaya çıkacak, tamam, ama yalıların aslen yazlık sahil sarayları olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla da aslında kışın sürekli olarak oturmaya o kadar da uygun yapılar değil bunlar. 19. yüzyılın ortalarında 2. Mahmut'tan sonra gelen Abdülmecit devrinde o saraylarda bir süre kalmış. Biraz yangın tehlikesi, biraz da batılı yaşam tarzına özenden dolayı bütün bu saraylar yıktırılacak ve batı stilinde Mimar Balyan ailesi tarafından, biliyorsunuz, o rıhtım yeniden.
1: Sayın dinleyiciler, teknik bir aksaklıktan dolayı Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a programını tekrardan yayınlıyoruz.
4: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da, Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün Boğaziçi'ndeki saray yapılarından bir takım gelişmelerden söz etmek istiyorum. Geçmiş dönemlerde Boğaziçi'nin biçimlenişi, insanların buralarda oturması, yaşaması, kendine has özellikleri gösteren bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Bizans devrinde İstanbul Boğazı ve çevresinde bir yerleşim düzenlerinin oluşması var ki o dönemlerde daha ziyade orta çağ yaşam biçimi devam ettiği için sur içi bölge daha güvenli, çünkü İstanbul sürekli akın yapılan bir yer, herkesin gözü İstanbul'da, dolayısıyla da sur duvarlarının dışı çok emniyetli ve güvenli değil. Hatta Bizans devletinin sahillerde Boğaziçi kıyılarında yerleşik düzenlerin oluşmasına imkan veren ilk kurumlaşma olduğunu, hani bir devlet yapısı olarak onu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ondan sonra da Osmanlı Devleti buraya geldikten sonra da zaten koşullar geçmiş dönemlere göre artık çok değişmişti. Daha emniyetli bir bölge haline aldığını biliyoruz. Bir kere tabii top bulunmuş ve sur duvarlarının yerleşimleri koruma gücü yerle bir olmuş ve şehir daha sur duvarlarının dışına çıkmaya başlayacak. Şimdi ama tabii çok yine kendine has gelişmeler var. Bir kere saray yapıları burada büyük oranda inşa edilmeye başlayacak. Boğaziçi yerleşim düzeninin oluşumunda saray tarafından yaptırılan yapıların büyük etkisi var. Saray ileri gelenleri Boğaziçi'nde Osmanlı dönemi tarihi boyunca çeşitli binalar yaptıracaklar. Osmanlı devrinde bir kere has bahçeler olarak adlandırılan yerlerde padişahlar daha ziyade bazı günler avlanmak, eğlenmek amacıyla geliyorlar. Padişahların da kendi tercih ettikleri yerler var. Bazı bölgeler bazı padişahların daha fazla ilgisini çekiyor. Bunların içinde öyle çok suyun karşısına geçmek istemeyenler veya işte bitki dokusu, yeşillik, topografyası ilgisini çekenler var. Dolayısıyla da gezilerinde dinlenmek, avlanmak, eğlenceler tertip etmek, belki de geceyi geçirmek amacıyla çadırlar kurulmaya başlayacak. Böylece saray yapılarında şekilleneceğini göreceğiz. Tabii merkeze yakınlık, uzaklık gibi faktörler var. Gelişim süreçlerini de etkilemiştir. Mesela Lütfi Yazıcıoğlu'nun verdiği örnekler arasında Fatih devrinde Beykoz'daki Tokat Bahçesi'nin kurulmasıyla bahçenin çevresi çiftle çevriliyor. İçine av hayvanları koyacaklar. Bir de av köşkü yaptırılacak. O Tokat Bahçesi yanında Üsküdar'da ilk defa yazlık Eski Sultan Sarayı da yapılmaya başlıyor. Sonrasında 2. Beyazıt zamanında 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başlarında Dolmabahçe Koyu doldurulacak. Orada bir Çağla Yalısı saray adına kamulaştırılmış. Karşıda Çubuklu Bahçesi kurulmuş. Kanuni devrinde Üsküdar'da Kavak Sarayı, Eski Yazlık Sarayı'yla Şemsi Paşa kasırları yapılarak devletin Topkapı İdare Merkezi olurken Üsküdar, Salacak ve Harem'de yazlık saraylar olarak gelişmişler. Bu yazlık sarayların önemli bir özelliği de çoğunluğunun Sinan eseri olması. 17. yüzyılın başında tabii Dolmabahçe tekrar önem kazanmaya başlamış. İlk saray yapısı Maçka sırtlarında, o Bayıldım yokuşuyla Dolmabahçe Sarayı arasında kalan Çamlık alanda 1. Ahmet tarafından yaptırılan 17. yüzyılın hemen ilk yıllarında bütün İstanbul ve Üsküdar'a hakim köşk var. O köşk Beşiktaş Sarayı'nın başlangıcı sayılır. Ne kadar süreyle ayakta kaldığını bilmiyoruz. Ondan sonra da Dolmabahçe Koyu'nda yavaş yavaş doldurulma işlemi devam edecek. O köşk yapımları da sahile doğru inmeye, kaymaya başlamış. Sahil dolduruldukça 4. Mehmet zamanında Mimar İsmail Ağa'ya Çinili Köşk yaptırılıyor. O eski Beşiktaş Kaymakamlığı'nın bulunduğu yerde denize doğru uzanan bir rıhtım üzerinde yapılmış o. 200 yıla yakın da ayakta kalmayı başarmış. Çünkü İstanbul'un birçok yapısı ahşap ağırlıklı olduğundan dolayı öyle çok uzun yüzyıllar dayanmıyor. Sonra 2. Mahmut devrinde burada yazlı kışlı oturulması nedeniyle oldukça değiştirilmiş. Sonra da askeri okul olarak kullanılıyor ve Dolmabahçe yapımı sonrasında da ortadan kalkmıştır. Birçok batılı yazar, sanatçı Beşiktaş Sarayı ile birlikte o köşkten söz eder. Melling tarafından yapılmış bir gravürü de var. Betimlemeler de var. Böyle aşırı süslü, aşırı su oyunları görüyorsunuz. Anlatılanlar içinde böyle betimlemeler var. Taştan Acem üslubuyla yapılmış. Dışı, köşkün dışı ve zemin kat sonrası tamamen çiniyle kaplanmış. Pencere aralarından da çeşitli büyüklükte mermer çanaklar, sular akıyor. Köşkün ortasında içinde çeşitli fıskiyelerin bulunduğu büyük bir havuz var. Tabii Acem tarzı denmesinde de bir sıkıntı var. Çünkü o batılı yazarların çoğu dışı çiniyle kaplı bütün Osmanlı yapılarını incelemek ihtiyacı da hissetmedikleri için Acem tarzında yapı deyip geçmişler. Halbuki öyle değil tabii. İki katlı. Ortada büyük bir divan hanesi olan, deniz tarafında üç yöne çıkmaları bulunan ve eyvanlı falan böyle görkemli güzel bir köşk, birçok kubbeyle örtülmüş. Bir de yani öyle kubbelerle falan örtülmüş olmasına rağmen bunun hafif de bir görüntüsü var resimlere, gravürlere baktığınız zaman. O devrin deniz kıyısında bir saray yapı üslubu biçimlenmeye başlayacak. O en karakteristik özellikler arasında da dört eyvanlı denize dik divanhane arkasında ek yapılar. Bunu görüyorsunuz. Ayrıca Dolmabahçe'nin doldurulması sürerken yani o bölgenin doldurulması sürerken yine Çırağan, Bebek, Beylerbeyi, Göksu çevresinde benzer yapılar kurulmaya başlanmış. O yapıların çevresinde birçok ekler geliştirilecek. Saray yapılarının gelişimi böyle oluyor. Topkapı Sarayı da öyledir. Böyle bir mahalle gibidir. Avrupa'da göreceğiniz saraylar gibi baştan bir yapı, orada da sonradan yapılara yapı eklenebiliyor filan ama Osmanlı yapılarının o açıdan kendilerine has özellikleri çok anlaşılır, açık seçik ortaya çıkar. Daha küçük ölçekli yapıların zaman içinde eklemlenerek birbirine adeta bir mahalle oluşturucasına Topkapı Sarayı böyle çok tipik meydana getirildiği görülür. Dolayısıyla da o büyük saray kompleksinin birçok yapısı vardır. Tabii bir de saray yapılarının en yoğun kurulduğu 18. yüzyılın başında Lale Devri'ni unutmamak lazım. 3. Ahmet zamanında ve damat İbrahim Paşa tabii çok dışa dönük bir adam. 3. Ahmet arzusuyla mı olmadı, o kadar ilişkilerin değişmesi, bütün bu yeni yapıların inşası daha ziyade İbrahim Paşa'nın marifetleri. Boğaziçi'ne taşındılar ve birçok abat kasırları burada inşa edildi. Yeni bir devir açıldı ama ömrü çok uzun olmadı. Çok kısa bir sürede, biliyorsunuz, Lale Devri'nin başı sonu işte 10-15 yıl kadar bir şey. Ondan sonra da o yapıların büyük bir çoğunluğu tarihe karıştı. Ayakta da kalamadılar. Bir kısmı yıkıldı, yakıldı. 1. Mahmut devrinde daha çok köşk anlamında, örneğin Dolmabahçe'de Servilik ve Sevaban köşkleri kurulmaya devam edecek. Boğaziçi hala yazlık dinlenme, avlanma, gezi yeri olarak önemini sürdürüyor. 2. Selim zamanında da devam edecek. Dolmabahçe Beşiktaş arasında sarayın, çırağın, Ortaköy, Defterdar burnuna kadar hanım ve valide sultanlar ahşap sahil sarayları yaptıracaklar. Onlar çok meşhur. Beylerbeyinde de yazlık saraylarla Bebek ve Göksu'da da büyük kasırlar yapılmıştır. Yavaş yavaş Batılı mimarlarının etkilerini hani görmeye başlayacağız. Melink birçok yapı kuracak. Boğaziçi saray yapılarının gravürlerinin günümüze gelmesini sağlamıştır. Onlar öyle belge oluşturuyor tabii. Bir de barok etkiyi de tabii unutmamamız gerekiyor. Şimdi 2. Mahmut devri itibariyle artık Boğaz kıyılarında daha uzun süreler veya sürekli yaşama arzusunun ortaya çıkmaya başladığını göreceğiz. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim.

Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size Boğaziçi'ndeki sarayların gelişimini aktarmaya çalışıyordum. Şimdi 2. Mahmut dönemine kadar Boğaziçi'nin o yazlık önemi, devlet idari merkezinin Boğaziçi, Beşiktaş, Dolubahçe kıyılarına kaydırılması, burada devamlı oturulmak istenmesiyle yeni bir devir açılacak. Yazlık saraylar kışında oturulur hale getirilmek istenmiş. Önce Beşiktaş sahil sarayları onarılıyor, ondan sonra da yıktırılıyorlar ve yeniden yapılacaklar. Çırağan Hanım Sultan sahil saraylarında önce Kagir Mabeyn Dairesi inşa edilmiş. Ondan sonra da yine yıktırılacaklar ve Dolmabahçe'den Ortaköy'e kadar yeni saraylar yapılacak. Ayrıca Bebek Göksu'da da yine yazlık kasırlar inşa edilecek. O bebek kasırları bir arkasına onarılıp değiştirilmiş. Hatta 20-30 yıl geçmeden biri yıkılıp diğeri kuruluyor. Gene malzemenin ahşap ve dayanıksız olması, bunların narin yapılar olmaları ama bazen bir hiç uğruna da yıktırılmışlar. Lütfi Yazıcıoğlu da bunu söylüyor. O da aslına bakarsanız Kağıthane'deki sarayların da yine böyle Sadavat Sarayı'nın bu etkiyi yaşadığını görüyoruz. Kagir bile inşa edilmiş olsalar çok hızlı bir şekilde bir yeni düşünce varsa hemen yıkılıp yenisi yapılabiliyor. Bir de bu aslında bütün ülkelerde görülür mü bilmiyorum ama bizim ülkemizde her dönemde, bu Cumhuriyet döneminde de sanki bir yapı orada tatsız kötü bir şey yaşandı mı lanetleniyormuş gibi bir anlayış vardır ya. Osmanlı devrinde de bunu çok görürsünüz. Sadabat'ta o kadar o saraylar inşa edilecek ama ondan sonra da 2. Mahmut işte orada filanca sevdiği hanımı hastalanacak, işte falanca hizmetlinin başına bir iş gelecek diye, bir çocukların başına bir şeyler geliyor, hastalanıyorlar. Dolayısıyla da oralarda çok vakit geçirmek istememiştir mesela. Onları geçen haftalarda bir programda anlattığımı hatırlıyorum. Yani bu şu demek, bir yerde tatsız bir şey yaşanınca hemen yer değiştirmek istiyorlar. Halbuki veya biz öyle algılıyoruz veya ben öyle algılıyorum. Çünkü çok hızlı değişimler yaşandığını görüyoruz, o özellikle son 200 yılda, Osmanlı'nın son 200 yılından söz ediyorum. Avrupa'daki sarayların, kalelerin inşa edilmesinden sonra yüzlerce yıl oralarda süren yaşam içinde birçok acı tatlı olay yaşanıyor. Sanki onlar bizler kadar bu olaylardan etkilenip yapıları değiştirmiyorlarmış gibi bir hissim var. Siz de bilirsiniz, belki söylersiniz öyle mi değil mi, beni uyarırsınız hiç de öyle değil şöyle diye. Bizim Cumhuriyet döneminde de biliyorsunuz yaşanan kritik olaylar sonrası terk edilen yapılar var. Dolayısıyla böyle bir duygusal tavrımız var. O bana her zaman ilginç geliyor. Bir de mesela inşa ediyorlar. O Sadabat'taki yapılar için hani konuşmuştuk ya, aslında küçükmüş. Çok kullanışlı bulunmuyor filan. Sonra bir daha inşa edilirken ona göre dikkat ediyorlar. Baktığınız zaman da hakikaten odaların küçük küçük olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında inşa edilen yapılarda da benzer etkileri göreceğiz. Bir de Boğaz içindeki iklimin başka yerlerdeki iklime benzememesi önemli bir şey. Bir kere bir denizin kenarındasınız. Bir tuzlu etki var. Rutubet var. Dolayısıyla da hani böyle yaz kış buralarda oturalım diye bir yeni anlayış ortaya çıkacak, tamam, ama yalıların aslen yazlık sahil sarayları olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla da aslında kışın sürekli olarak oturmaya o kadar da uygun yapılar değil bunlar. 19. yüzyılın ortalarında 2. Mahmut'tan sonra gelen Abdülmecit devrinde o saraylarda bir süre kalmış. Biraz yangın tehlikesi, biraz da
batılı yaşam tarzına özenden dolayı bütün bu saraylar yıktırılacak ve batı stilinde Mimar Balyan ailesi tarafından biliyorsunuz o rıhtım yeniden doldurulmuş ve bugünkü Dolmabahçe Sarayı devrin zevk ve beğenisine uygun, son derece görkemli, 5 milyon altına yaklaşık 60 milyar liraya. O 60 milyar lira da kaç 50 yıl öncesinin rakamı, 5 milyon altın bugün ne kadar tutuyor bilmiyorum. Eski Beşiktaş Sarayı daha ziyade Türk mimari devir ve karakterini içeriyordu. Dolmabahçe Sarayı seçmeci üslupların karma olarak denendiği bir yapı. Elbette gösterişli ve görkemli ama bizim hiçbir zaman yani o görkemlinin ne olduğu anlayışı da farklı. Avrupa'nın görkem anlayışı bizimkinden farklı. Bizimki onlar anlayışından farklı. Bütün Boğaziçi kıyılarına baktığınız zaman saray elinde bulunan alanlarda Dolmabahçe'de de olduğu gibi deniz doldurularak elde edilen alanlar ilk defa av, gezi ve saray has bahçeleri olarak kullanıldı. Belirli günlerde yarışmalar yapıyorlar. Spor, eğlence, merasim amacıyla çadırlar kuruluyor buralarda. Zamanla o alanların yamaç tepelerinde görünüm köşkleri, vadi içlerinde av ve dinlenme köşkleri, deniz kıyılarında biniş köşkleri kuruluyor. O biniş köşkleri zamanla kasırlara dönüşecek. Daha sonra da yazlık sahil sarayı olacaklar. Bazı önemli alanlar kardeşlerin, hanım ve valide sultanların ikametine ayrılmış ve burada da sultan sahil sarayları kurulmuş. Çeşitli zamanlarda özellikle 19. yüzyılın sonunda görürsünüz onları da. Birisini gönderiyor orada kalacak diye ve öyle bitiyor işte o iş. Veya Abdülaziz'in at isteme hikayesini hatırlıyorsunuz. Atını çok sevdim, beğendim, bana gönder demişti ya. Ve adamcağız göndermemek için ne yapacağını şaşırmıştı. Gene aynı şekilde kardeşler de, o Cemile Sultan'ın öyle bir hikayesi var. Çok sonradan öğreniyor kendisine ait sarayın nasıl kendisinden alınıp başkasına verildiğini, öyle şeyler. Ve ağzını açıp da bir şey diyecek hali yok. Yani en nihayetinde verilmişse verilmiş. Onun için o ahşap saraylar tabii başta ahşap inşa ediliyorlar. O ahşap sarayları önce kışın da oturmak için kagir, mabeyn ve köşkler, sonra da bütünden kagir olarak yapılar olacak. Beylerbeyi, Ortaköy'e kadar olan bölgelerde o gelişim yine benzer biçimde tamamlanıyor. Yalılara baktığınız zaman da Anadolu yakasındaki yalılarla Rumeli yakasındaki yalılar arasında bir Bebek'le Yeniköy, karşıda Kuzguncuk, Çengelköy ya da Kanlıca yalılarında farklar olduğunu da görürsünüz. Anadolu tarafındaki yalılar batı güneşine açık olduğu için hem suya daha yakın hem de saçakları daha geniş. Pencereler kepenkli. Açılımları da önüne saçak olacak şekilde çözümlenmiş. Rumeli yakasındakiler önünde hiç olmasa büyük çoğunluğunda bir rıhtım getirilmiş. Pencerelerde kepenk yerine bazen pancur konulmuştur. O farklılaşmayı etki eden başka bir neden de Boğaziçi'nin farklı topografik yapısı. Vadi ağızlarına yakın yerlerde daha çok düz alanlarda kuruluyor yalılar. Eğimlerin dikleştiği yerlerde konum değiştiriyorlar. Arkalarındaki bahçeler setli hale geliyor. O yalıların oluşumuna etki eden başka bir faktör de karayolu ulaşımıdır. Geçmiş dönemlerde yalı ilişkisi, ulaşımı denizden olduğu için yalılar arasındaki bölgesel bağ, yalı arkasındaki patikalar, yalı önü rıhtımından sağlanıyordu. Şirketi Hayriye'nin Boğaziçi'ne düzenli vapur seferlerine başlamasıyla o yollar önem kazanmıştır. Özel ya da pazar kayıklarıyla gidip gelmeler yerine karşılıklı merkezler arasındaki böyle zikzaklar çizen buharlı gemiler kullanılıyor. Yalılara ulaşım buralardan, yine kayıklarla ya da karayoluyla, at, araba hatta yaya olarak sağlanıyor. 19. yüzyıl sonlarına doğru Yeniköy Büyükdere arasında
Elçilikler yazlık yaptırmaya başlayacaklar. Beyoğlu'na arabayla kolayca gidip gelmek için Maslak yolunun açılmasını sağlamışlardır. O büyük dere

0: Yeniköy arasındaki Yalıönü rıhtım yolunda arabayla gezintiye çıkma modası yine onların yarattığı bir şey. Avrupalı gibi bir yaşam yaşama özeniyorlar. O destekleniyor. O dönemde Boğaziçi ulaşımına böylece araba girmiş oluyor. Hem de Yalıönü rıhtımları sahil yoluna dönüşmüş oluyor. Böylece zamanla Boğaziçi genel yalı yapılaşmasında bazı yerlerde Denizönü rıhtımı, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, Büyükdere'de olduğu gibi karayolu işlevini yüklenmiş. Bazı yerlerde de çoğunlukla Anadolu yakasında olduğu gibi önü tamamen deniz, karayolu arka tarafa geçmiş. Tabii şimdi artık günümüzde bunlar da değişti. Sahil yolu geçti, parçalandı buradaki ilişkiler. Bir de asıl en önemli konu tabii yalılarda yaşayan yalı ahalisi artık yok. Çünkü geçmişte yalı denince sadece kıyı önündeki bina akla gelmezdi. Ve arka taraftaki yapıları ile müştemilatlarla beraber sanki şöyle düşünebiliriz. Yalılar bizim bugün deniz tarafından baktığımız zaman Boğaz içinde ön yapılar işte yalı kompleksinin cephe binaları gibi hani düşünülebilir. Arka tarafta topografiye doğru çıkan bahçeler, ekili alanlar, bostanlar ve tabii küçük küçük köşkler gene devam ediyor. Belki aradan da bir yol geçiyorsa yolun üstünden köprüler olabiliyor filan bunlar kalmadı. O haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emel Pinhas ve Eralp Polat'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezai Madra'ya teşekkür ederiz.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Adanın Adası'na, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım kıyımıza ne vuracak? Ben Levan.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Bugün keyifli serimizde Yektan Türk Yılmaz'la olan muhabbetimize devam ediyoruz. Yektan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Levan.
0: Merhabalar.
2: Biliyorum.
0: Valla iyi olacağını eminim.
2: Evet.
0: Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır efendim.
2: Evet. Yani geçen haftaki programımız da en azından biz keyifle sohbet ettik yani, onu hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Evet, kendi açımdan beslenme saati olarak ilan ediyorum birlikte geçirdiğimiz saatleri. Gerçekten çok besleyici bir sohbetin içindeyiz. İkinize de çok çok teşekkürler. Geçen hafta konuşmaya başlamıştık aslında biraz müziklerle alakalı hikayeyi. Amerika'ya giden müziklerin Amerika'daki etkileri üzerinden de biraz konuşmuştuk. Bugün bambaşka örneklere yer vermeye çalışacağız. Ara ara geri döneceğiz, ara ara ileri gideceğiz. Bugün de şahane müzisyenler grubuyla beraber konuşacağız. Bir yarım adalı şarkıcıyla, Nihalis Patinos'la başlayacağız bugün. İstersen senden dinleyelim Yektan.
2: Ya Patinos tabii, Nihalis Patinos çok aslında mühim bir isim. Bence yeteri kadar da takdir de görmemiş bir isim. Çok fazla kayıt da yapmıyor, az sayıda kaydı var. Nereden çok bilinecek bir isim? Biliyorsunuz İzmir'den gidiyor. Yani ve tam o İzmir felaketi sırasında göçüyor Yunanistan'a. Sonra Atina'da bu kafe amanlarda çalıyor ve o sıralar söylediği bir şarkı, bir melodi daha sonra bütün 100 yılı saracak ve bütün dünyayı saracak. O da meşhur Mısırlı şarkısıdır ve hikaye de tabii ilginç, bir kelime de ilginç aslında. Mısırlı. Çünkü Mısırlı değil mesela. Mısırlı bu. Yani Mısır kısmını Mısır. Lı Türkçesi kesip. Orada bir de U da tabii ki. U da kadın için. İsimde kadın son eki. Yani feminen olduğunu hatırlatan Yunanca ek. Dolayısıyla böyle bir çok dilli bir kelime Mısırlı. Ve bir Yunan erkeğin Mısırlı bir Müslüman kadına aşkını anlatıyor. Yani 20'lerde bunu onun söylediği biliniyor, duyuluyor, iddia ediliyor. Tabii daha sonra bu Tetos Demetriadis var. Şimdi Tetos Demetriadis de yanlış hatırlamıyorsam o da İstanbullu. Tetos Demetriadis de çok önemli bir isim müzik tarihinde, özellikle Amerikan müzik tarihinde. Şöyle bir şey de, kusurlarıma bakmasın, arkasından konuşmak gibi de olmasın. Ya ben kendi performansından çok çok onun performansının, onun müzik tarzının çok meraklısı değilim ben kendi adıma. Ama şeyde 1940'larda bu Victor'ın, bu Victor temel firmadır yani, bu hani bizim o sahibinin sesinden türeyen Amerikan şirketidir. Veyahut da Gramophone Company'nin oradaki daha sahibinin sesi de çünkü oradan türüyor. Şeyde söyleyesiz Gramophone Company'de. Onun yabancı diller yani veyahut da etnik kayıtların başına geliyor. Çok önemli bir konu. Daha sonra da bu Standard diye bir firma da kuruyor kendi adına. Ve o da çok meşhur bir firma. Çok önde gelen bir firma oluyor Amerika'da. Yani müzik tarihinde çok önemli ve o ilk kaydediyor 1927'de. Sanırım Kolombiya'da olsa gerek o plak.
1: Evet, Tetos kaydediyor ilk. Evet.
2: Evet. Demetriades kaydediyor. Sonra 30'da Michalis.
1: Michalis.
2: Evet. Patinos
1: Atina'da kaydediyor. İlk kaydı Atina'da yapıyor Michalis Patinos. 1931'de de Amerika'da ikinci bir kayıt yapıyor. Bu
2: yok.
1: İkinci
2: Yunanistan'da kaydı yok. Patinos'un Yunanistan'da kaydı yok. Yok.
1: Ha, ben yanlış yok. Biliyorum demek ki.
2: Kayıt yapmıyor. Yap yani, o Yunanistan'da söylüyor. Söylediği biliniyor. Ama benim bildiğim onun Yunanistan'da zaten kaydı yok. Patinos'un Yunanistan'da kaydı yok. Yani bakarız tekrar. Ben de yanılıyor olabilirim. Evet. Ama ilk kaydını kesinlikle Demetriades yapıyor. Yani onu biliyorum. 1927'de yapılıyor. 1930'da ortofonikten şeyi çıkartıyor. Söyleyin. Patinos yapıyor kaydı. Şimdi tabii biz sağ gösterip sol vurmuş olacağız ama söz olsun Mısır'a dönmek kaydıyla ondan bir şey dinleyelim. Ben onun bu Victor'a denilen bir label. Çok daha ufak bir şeydir bu. Etikettir. Çok da ufak bir firmadır. Onun sanırım bu 1940 başı olsa gerek. 42-43 olabilir. Daha erken de olabilir ama ben nedense bir ara bir diskografik şeyine bakmıştım. Öyle hatırlıyorum. Daha sonra plağı gördüm. Sonra tekrar baktım. Sanki daha önce bu falan diye düşündüm ama sanırım 40'lı yılların başı. Daha önceki yani yaptığım soruşturmaya güvenerek ve Burada bana sorsanız çok ağır rebetika. Yani bu böyle artık yani ağır böyle diyelim ki underground rebetika diyeceğiniz bir vokal şeyi. Hem bence enstrümansasyon da öyle hem de Patrinos'un şeyi de öyle.
1: Üslubu da öyle.
2: Vokal icrası da öyle. Tatriya yani ağır böyle diyelim ki underground rebetika diyeceğiniz bir vokal şeyi. Hem bence enstrümansasyon da öyle hem de Patrinos'un şeyi de öyle.

0: Mihalis Patrinos'tan dinledik. Tatria Zeybekika. Üç zeybek anlamına geliyor parça. Nasıl bir Van Vakaris duygusu alıyoruz?
1: Ya tamam, sen Van Vakaris mi ben mi? Sen mi evet. Ben mi? Ama bence bak bir şey söyleyeyim. Dedim ya sana hak ettiği şeyi alamamış diye. Bence hani bu böyle bir mangas böyle hergele da yani kusura bakmasınlar tabirime şeyler dinleyiciler ama yani bu yani şey yapsa böyle hergele tarzı okumak yani bu.
2: Yaya yaya böyle arada hani.
1: Hani böyle daha amiyane tabirle söylersek bir atarlı giderli gidiyor. Yani rahat abi yani rahat bir yerden konuşuyor. Geniş bir yerden konuşuyor ve aslında bu genişlikle dipten konuştuğu da aynı anda ki bir durum. Yani hem geniş konuşuyor hem dipten konuşuyor. Dip balığı yani o çok net veyahut da onu seslendiriyor. Şimdi benim çok kullandığım bir kültür tarihçisi vardır, tarihçisi vardır Michael Denning diye. O şey diyor bu 20'li yıllarda diyor elektrikli mikrofonu kullanmasıyla beraber bir gürültü isyanı olmuştur diyor dünyada. Ve biz bu gürültü isyanı sayesinde belli janraları da duyabildik. Çünkü o zamana kadar bu gürültü diye düşünülen mağdum kalabalıkların sesini almıyordu gramofon plakları. İşte bu bence yani Rebetika bunun bir örneği tabii ki. Kimi bir şekilde caz bunun örneği diyebilirsiniz. Tango bir noktada yani popülerleşmesi anlamında söylüyorum bunu. Keza flamenco'nun 20'lerde 30'lardan sonraki aldığı hal düşünün. Bunlar hep bunun örnekleri. Tabii şey de çok belirgin değil mi? Yani Levon dinlerken makina dedi değil mi?
2: Evet.
1: Nasıl tarif ettin?
2: Yani orada bir işçilik var böyle bir mesai orada bir tıkır tıkır hani Nazım'ın şey şiir var ama makinelaşmak şimdi gibi o bir tekrarı hissediyorsun yani o başka bir hissiyatı var bence.
1: Şehirli abicim ya çok net şehirli bu çok şehirli şehirli ve bir de sınıf yani burada bir sınıf biz sınıfı unuttuk hep böyle kültürler konuşuyoruz ama yani burada tabii bu ağır bir sınıf hikayesi bu. Yani biz mesela hani özellikle Türkiye'de bu Rebetika şey yapıldığı zaman bu hep Smirnaika üzerinden düşünülür. Yani

0: Semirin Aika ve hep hani biz hani Türkiye'de böyle bir kolektif narsizm de çok kuvvetlidir yani. Hani kendine ait olanı yüceltmek ve sevmek. Hani başkasını seviyor gözükürken aslında kendini seviyorsundur tekrardan. Yani mesela Rebetika bunun çok fena kurbanlarından biridir. Yani Rebetika esas itibariyle Yunanistanlıdır. Yani bunu net söyleyelim. Yani hani bu tarz Yunanistanlıdır. Ve bir tabii ki onda göçmenliğin, İzmir'den giden felaketin, orada iyilikle değil bakın feraketledir etkisi yani esas itibariyle. Yani bir yine o da bir yoksullukla, çaresizlikle onun sesi de vardır orada mutlaka. Ve bütün yani şöyle diyelim ki bir dipte mayalanma diye düşünün ama esas itibariyle Pire Limanı değil mi? Yani Pire Limanı'nı düşünün, oradaki işçi sınıfını düşünün, oradaki işsizliği düşünün, oradaki karmaşayı düşünün. Bence o tık tık tık tık o gürültülü hal hem şehir hem de o sınıfın duyduğu sesler bana sorarsanız. Veyahut da o katmanın, o kesimin duyduğu sesler. Yani çünkü bir kısmı da tabii hem proleter, belki de bir kısmı da proleterleşemiyor bile, iş gücü bile yok. Ama emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan insanlar bunlar. Ve onun da böyle en, değil mi, böyle kabadayı, yani çok ağır bu yani, bu ağır rebetik okuma bana sorarsanız. Buradaki Patinos örneği. Çok ağır ve hatta bu şeyin o erken o gırtlak şeylerini hatırlatıyor yani bir yanıyla. Van Bakaris'in. Evet Deniz sen bir şey söyleyeceksin.
1: Evet, çok sevgili bir dostum, müzisyen dostum Kristoforos. Onlar da Trabzon'dan gelmişler Pire'ye, Pire Limanı'na. Dedeleri gelmiş. Hep şunu söyler. Der ki sandıklarıyla, biraz cebinde parayla gelebilenler Palio Ferro'ya yerleştiler. Bütün tersolarda Pire ve sırtındaki semtlere yerleştiler diye söylerler. Hatta Trabzon'dan İstanbul üzerinden gelememişler. Rusya üzerinden gelebildiklerini böyle çok ciddi bir göç hikayesiyle bana anlatmıştı. Ve Kristoforos çok önemli bir müzisyen Atina'da. Ona bu merakımı ve bu sevgimi de anlatınca onlar da bir Pireli olarak gel dedi Van Vakaris'in yerlerini gezelim beraber demişti. Bundan 15 yıl önce aşağı yukarı Atina'ya ilk böyle biraz daha yoğun gitmeye başladığımız zamanları anlatıyorum aslında. Onunla beraber bazı turlar yaptık. İşte Van Vakaris'in izinden oradaki tavernaları, kutukileri, delik diyorlar. Bir alt kattaki tek masalı, üç masalı, beş masalı bu müziğin üretildiği alanları yapmıştık. Bir daha açık olduğunu görmedim ama 15 yıl öncesinde Van Vakaris'inde sahneye çıktığı Pire Limanı'nın hemen üzerinde bir odun deposunun arkasında bir kahvehaneye gitmiştik. Sonra orayı kentsel dönüşümle yıkıp bambaşka bir modern yapıya dönüştürdüklerini de gördüm. Yani bir 8-10 senedir
0: eyvah,
1: bu hale geldi. Onlar da tabii bir yandan bize çok benziyorlar. Kültürlerine aynı anlamda sahip çıkmıyorlar. Bizden çok daha iyi olduklarını söyleyebilirim o konuda ama bir şekilde hala ötekiler yani bu insanlar. Buradan o da anlaşılıyor. O kahvehaneyi unutamıyorum. Gerçekten onların da sahneye çıktığı. İşte Ayrı Kutu, bunu da bu kitabı da sevgili Levan almıştı bana. Hala başucu kitabımız olarak duruyor. Hatırlarsın kitabı İyekten. Çok güzel bir çizgi
0: Ya kitabı
1: romandı.
0: hatırlıyorum da o kitaptan bende yok. Benim edinmem lazım o kitabı.
2: Hemen bir görev ediniyoruz efendim biz o zaman.
0: Abi ne diyorsun? Bir abi çok gerçekten çok teşekkür ederim. Bu
1: Bu kitap Levon'dan sorulur diyorum ben de. Başka bir şey söylemiyorum. Ayrak Yayınları şiddetle tavsiye ediyorum. Dinleyicilerimiz de Rebetiko kitabını David Prodhon'un çizgileriyle hazırladığı müthiş bir hikayedir. O kitapta da yer alan o kahvehaneden bahsediyorum yani aslında. Oraya bizzat gitmişliğim var ve Mihalis Patinos'un kaydında tüylerim diken diken oldu dinlerken. O kahvehanede dinliyormuş gibi oldum bir yandan. Bugün Atina dolaylarına bu müziğin peşinde de giden arkadaşlarımız için Nikaia semtini tavsiye edebilirim. Nikaia semtinde hala 1910'ların, 20'lerin yapılarını birkaç tane restore eden mekan var. Ve buralarda hala bu kafada, bu üslubu bugün de sürdürmeye çalışan, hatta yeni varyasyonlarıyla, yeni düzenlemeleriyle sürdürmeye çalışan bir grupta var. Yeri gelmişken bunu da belirtmek isterim. Ama Mihalis Patrinos'tan da çok etkilendik. Gerçekten bazen Van Vakaris ön planda olabilir ama Patrinos gibi kahramanları da es geçmemek lazım.
0: Ya çünkü ya bir de şunu görmek lazım. Ya biraz şimdi deromantize edelim bu işi. Yani şimdi bu Rebetika meselesinde yani Türkiye kısmında bir defa kendine benzetip sevmeyi söyledik o kolektif narsistik şeyi hali. bu defa o değil yani. Gerçekten yani böyle hardcore şeye girdiğiniz zaman zaten hani birçok kişi ilk başta sevemeyeceği, yani hani diyelim ki sürekli Osmanlı şehir müziğiyle yetişmiş veyahut da klasik batı müziğiyle yetişmiş bir insanın arabeskle karşılaşması gibi bir durum yani bu. Hani böyle hani herkes sevsin diye yapılmış değil, bir dert, hani bir sıkıntı, bir çığlık bu bir yanıyla. Bir yanıyla da yalnız biz bu kayıt meselesinde çok romantik yaklaşabiliyoruz bu kayıtlara. Şöyle ki hep bunları hani eski zamanlarda, bir zamanlarda işte insanların daha az proses edilmiş, daha az işlenmiş, müdahale edilmiş duyguları, daha saf, daha temiz müzikler falan filan. Şimdi burada tabii en nihayetinde müziğin olduğu her yerde bir güç ilişkisi, güç kavgası vardır. Müziğin olduğu her yerde de özellikle yaşadığımız dünyada kapitalizm vardır. Ve burada da bu firmaların yarattığı bir kategori olduğunu da unutmamak gerekiyor Rebetika'yı bir yanıyla. Bunun üzerine de çok güzel birkaç yakın dönemde çıkmış akademik işler de var. Yani ilk Rebetika diye etikette Rebetika diye denilen şeyi kayda bakarsanız mesela bir çocuk şarkısı gibi bir şeydir yani. Bu İzmir'de yapılıyor sanırım. Onlu yıllarda yapılmış bir kayıt. Yanlış hatırlamıyorsam Favorit'te olması lazım firmasının. Esas itibariyle 30'lu yıllarda firmaların kataloglarında yarattıkları bir kategoridir Rebetika. Hani demiyorum ki o tarz bir genre olarak toparlanamazdı. Ama başka türlü de toparlanabilirdi. Başka türlü alt şeyleri de olabilirdi. Yani bunu böyle toparlayan da firmalardı ve ayrıca bu satabildiği için yapılmış kayıtlar bunlar. Yani satmasa kimse bunun kaydını yapmaz. Yani dolayısıyla kimse senin duygunu sevmiyor. Senin duygunun satılabilirliğini seviyor. Veyahut da senin tınını sevmiyor. Senin duygunun, senin tınının satılabilirliğini seviyor. Yani bu ölçüde karşılık buluyor. Bunu görmek lazım. Ve tabii Patronus örneğinde de bir şey daha görüyoruz. Yani Patronus da mesela hepimize de bir yolda örnektir. Yani aslında çok yetenekli. Yani Mısırlı'yı diyelim ki sözlerini onun yazdığı kesin mesela. Melodisini de onun mu uydurdu veyahut da bir anonimden mi esinlendi falan filan. Ama
1: anonim derler hep o
0: parçayı. Evet, ama sözlerini onun yazdığı kesin. Onu biliyoruz. Ama işte takdir görmüyor diyoruz, görüyorsun. Yani çok büyük bir işlere şey oluyorsunuz. Atabiliyor muyum? Ama yani dolayısıyla bu hiçbir noktasında aslında hem bir dediğimiz gibi yani kesinlikle müzik konuştuğumuz zaman güç konuşuyoruz ve günümüzde de sermaye konuşuyoruz. Ve aynı zamanda da hani böyle insanlara çok adil davranan, çok hakkaniyetli davranan bir şeyden de bahsetmiyoruz tabii.
2: Ben ilk senden duyduğumda hani aslında çok mantıklı bir şeyi anlamama sebebiyet vermiş. Yani niye şarkılar 3 dakika? Çünkü o kadar kaydedilebiliyor.
0: Tabii.
2: Gibi, yani bu mesela çok enteresan değil mi? Yani bu hepimiz işte şarkı dediğin o kadar olur falan diye düşünüyorsun ama gayet imkanlar çerçevesinde oluşmuş bir gerçekten bahsediyoruz. Peki bir şey soracağım, bu Rebetiko işte Barbar Erkes'i işte 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Sayende müthiş sanatçılarla tanışıyoruz. Peki Laika ile arasındaki fark ne?
0: Yani Demotika, Laika. Yani tabii daha popüler, yani Laika dediği zaman popüler müzik bizdeki hikaye. Direkt popüler müzik. Ve dediğim gibi yani bu sınırları çizmek bazen Smirnaika kayıtlarıyla, bazı Rebetika dediğiniz kayıtlar arasında, Demotika ile şey arasında, Laika ile diğeri arasında nerede bu sınırı kim çekiyor? İşte onu söyleyeyim, yani net, en net sınırı firmalar çekiyor. Yani o kategorileri nasıl kategorilendiriyorlar? O net, yani oraya kim onu yazıyorsa. Bir o. İkincisi tabii daha popüler hikayeler. Yani buradaki anlatı da farklı, orkestrasyon da farklı. Yani hani duyduğunuz zaman dili bilmeden bile fark edebiliyorsunuz çoğu zaman. Ama en nihayetinde şunu da söyleyeyim. Yani bunlar böyle hani birbirinden net çizgilerle ayrılabilecek kategoriler demem yani. Ben kendi adıma demem yani. Hani o dönem için 30'lu yıllar, 40'lı yıllar için demem en azından.
1: Laika halk müziği iken Rebetiko biraz daha isyan, yeraltı müziği. Belki en belirgin farkı bu olabilir.
0: Ya hepsini de isyan etmiyor. Van Bakar'ın mesela bir yandan, Van Bakar tabii bir yandan solcu. Yani çok karışık işler bunlar yani bir yerine baktığınız zaman. Çünkü şimdi KK bunları hiç sevmiyor. Yani Komünist Parti nefret ediyor bunlara. Çünkü bunlar parazit muamelesi yapıyor. Yani bunlar, anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'deki hani bir dönem solun arabeske yaklaşımı gibi. Yani hatta kimi yerlerde dövdüklerini falan filan yer mekanlarını basıyorlar. Çünkü bunlar ot içiyorlar, kokain, mokain, anlatabiliyor muyum? İşçi sınıfını çürüten, yani mücadele edecek yerde. Veyahut da kime, krala ben sana sadığım diye de şey yapıyor.
2: O meşhur Venizelos şarkısı.
0: Venizelos şarkısı. Yani şimdi hani isyan dediğin zaman hani illaki hani bence isyan. Ama şimdi biz isyan dediğimiz zaman insan yani dinleyicilerin kulağına hemen böyle bizdeki gibi bizde şey gibi gelebilir. Yani hani daha böyle endoktrinize olmuş anlatabiliyor muyum? Net dost düşman ayrımları olan net bir retorik şeyler olan yok yani. Hani tabii yok bazen.
1: Alayına gider yani alayına isyan.
0: Yoldan geçen bir kadına laf atmak üzerinden oluyor yani.
1: Zaten aşk meşk işleri de çok önemli bir yer tutuyor bu şarkılarda bu arada. Hiçbir şeyden bahsetmeyip sadece bir kadın üzerinden, o kadına mesela, olan duygular mesela, üzerinden de bir sürü şarkılar var.
0: O zaman hemen çalalım şeyi. Bir, o bu kadar Van Vakaris konuştuk. Bir Van Vakaris çalalım, Markus Van Vakaris çalalım bir tane. O olmaz çünkü ya. Çünkü olur ki dinleyicilerden hiç duymamış olanlar vardı. Bu arada tabii... Biz burada Rebetika programı yapmıyoruz. Yok yani yani burada Kerim Otis'ler, Salis'ler, Pagumitsi mesela ben çok şey yaparım. Nino, Marika Nino nasıl kestik? Belu hiç şey yapmadık. Yani bunların hepsi bence tek başına büyük hikayeler. Ehi Omorfes Afrates. Bunu çalalım istiyorsan. 37 çok iyi zamanlı. Bu 33'te başlıyor sanırım zaten şey. Van Vakaris kayıt yapmaya. Bu 37 artık böyle artık piyasada şey hali. Hani artık şey oluşmuş. Karşılığı da oluşmuş durumda. Eleni neydi o kadının ismi? Kıldırıyor bazen. Çünkü zaten duyulacak sesi belki o çaldıktan sonra anlarız. Ve bu aynen bir aşk şarkısı. Bir kadını yani yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şarkıydı. İstiyorsanız bir çalalım ondan sonra ben de belki Eleni'nin ismini hatırlarım.
1: Siros Adası'ndan Markus Van Vakaris.

0: Evet, şarkının geldiği yer Siroz Adası. Götüreceği yer de Siroz'a doğru bence biraz.
1: Evet. Aynı anlama mı geliyorlar? Onu da çok merak ettim bir anda. Hakikaten. Çünkü çok benziyor sesler.
2: Siroz Adası da güzelmiş.
1: Hakikaten Siroz Adası da bambaşkaymış. Gerçekten. Pire Limanı'ndan sesleniyor tabii. Siros'la Pire arasında büyük bir hikaye oluyor. Patinos'tan bahsettikten sonra Van Vacarisi çalmak daha da anlamlı oldu. Yani ikisini bizim
2: Kıyaslayabilirler
1: ki...
2: ve
1: Evet.
2: ya tabii daha böyle daha net vokalinin yani Van Vakaris vokalinin daha baskın olduğu bir kayıt da çalabilirdik de ama burada da anlaşılıyor sanırım yani çünkü bu böyle hani her yere okuması diyelim böyle hani şey görürüz tornadan çıkmamış yani kundak yüzü görmemiş şey bu ve işte Michael Dering'in gürültü isyanı dediği gürültü başkaldırması dediği gerçekten bu yani işte kolonize olmuşun siyahın dışlanmışın Roma'nın ve Pire Limanı'ndaki işsiz hergelenin sesini duyduğumuz anlar ve onlardan da janraların çıktığı anlar. Ve o janralarda bizle beraber 20. yüzyılda yaşadığı ve bugün de halen değil mi? Değişik evrelerle tekrar tekrar kazıyıp kazıyıp yeniden yorumluyoruz, yeniden manalar atfediyoruz.
1: Evet, Pire ile işte o Korydalos arasındaki o koridor, Korydalos cezaevinin olduğu semt, Pire'nin oldukça yukarısında. Ama sorduğunuz zaman Korydaloslulara nerelisiniz diye Pireliyiz diyorlar. O ikisinin arasında mekik dokunan, arasında işte Haydari'yi, Nikaya'yı falan gibi bir sürü semtin olduğu bir alanda üretilen bir müzik. Bir alana da sıkışmış. Atina'nın tamamında hakim değil. Bugün tabii başka anlamda sahip çıkıyorlar bu müzikleri. Bu tarafıyla çok güzel. Bir yandan Relitiko müziğine Yunan bluzu da diyorlar.
2: Evet.
1: Onun da neden dendiğini de aslında bu Patinos'tan da Van Vakaris'ten de çok çok iyi anlayabiliyoruz.
2: Yani zaten o dönemki aslında janralara, demin bahsettiğim janraların hepsine bir yerin bluesu diyebilirsiniz yani. Çünkü işte dipten gelen sesler, dip balıklarının sesleri bunlar. Yani hem
1: Burada işte teknik olarak da yani tampere bir müzik. Yani bir yanıyla işte bozuki dediğin enstrüman bozuk düzenden gelen sesi re-la-re akoruyla yaptıkları. Ama tampere buradaki Anadolu coğrafyasındaki çeyrek notaların olmadığı bir müzik sistemiyle çalınıyor. Bu tarafıyla da işte bluesla biraz daha yakınlaşmasının sebebi de o oluyor. Van Vakaris'in oğlu Stelios Van Vakaris. Hakim misin bilmiyorum Yektan Stelios'a. Stelios çok sevdiğimiz bambaşka bir müzisyen. Van Vakaris gibi o da. Van Vakaris kadar meşhur mudur onu bilmiyorum. Ama Stelios Blues diye bir albümü vardır mesela. Buzuki ile çaldığı Van Vakaris'in oğlunun yaptığı bir albüm. O da rahmetli oldu artık aramızda değil. Ama çok çok önemli bir Yunanlı besteciydi. Müzisyen de o da. Ve Stelios Blues albümünü ben herhalde dinlediğim en iyi müzik albümlerinden bir tanesi içerisine koyabilirim. Amerika'da da özel turneler yaptı ve orada birçok blues kahramanı ile beraber Buzuki'si ile inanılmaz müzikler yaptı. Yine Buzuki ve blues örneklerini ben çok böyle meraklı bir insan olarak Sidiropoulos'u hatırlıyorum. Bu gene 80'li 90'lı yılların Amerika'daki Yunanlı ikinci, üçüncü kuşak devamları diyebiliriz bu insanlara. Onlar da aynı şekilde enteresan blues örnekleri sergilemişlerdi.
2: Ya
1: Çok
2: bu arada
1: ilginç bir bilgi daha söylemek istedim bir anda. Yani hani kendi kendime böyle sohbet eder gibi oldum bir anda
2: yok çok
1: ama
2: güzel oldu.
1: bunu da
2: Hayır, şöyle bir şey aslında ortaya çıktı. Yani ben de Yunanistan'a gidiyorum ama ben senin gibi hiç gezmiyorum, hiç görmüyorum. Yani bizim beraber bir yani hatta Levon da olsa ne güzel olur. Bize böyle bir hani kültür tarihi, Yunanistan kültür tarihi gezisi ve yani Yunanistan için olmaz da tabii bu en azından Atina ve Selanik için onun da sözünü alalım bu arada yani.
1: Zevkle,
2: Değil mi
1: zevkle.
2: yani Levon yani bu kadar.
3: Yani şunun sözünü verebiliriz. Birkaç kutuki falan ben ayarlarım. Bir iki tane de Revetiko'yu da sen ayarlarsan güzel olabilir.
2: Sağ olun, var mısınız? Bu yayınlara hiçbirisi ara vermeyelim. Bakın ben çok karlı çıkıyorum. Kitabı aldık. Şimdi gezi organizasyonu yapıldı. Bence hiç her hafta bundan sonra.
1: Tabii ki.
3: Şahane olur.
1: Turizm şirketimizin ismi de Siroz'tur. Çok iyi.
2: Yani bu da söylenemezleri de söylüyor. Zaten burada da mesela konuştuğumuz canlıların hepsinde de şöyle vardı. Şöyle bir hikaye var aslında. Söylenemezleri söylemek veyahut da söylenemezleri mırıldanmak. Biz de artık yani bakmayın siz yani artık yani hepimiz de herhalde şu ortamda biraz rebetist olmaya doğru gidiyoruz. Yani karnımızdan konuşa konuşa. Neyse.
1: Evet, bir tarafı da öyle hakikaten. Şimdi ne dinleyelim? Sırada bayağı bir Van Vakaris konuştuk, bayağı bir Patinos konuştuk.
2: Şimdi şey de söyleyeyim. Yani sen şimdi söylüyorsun ya, şunu tanıyor musun, bu yenileri 80'ler, 90'lar söylüyorsun. Ondan sonra o kadar mahcup oluyorum. Çünkü ben biraz paralel müzik evreninde yaşıyorum. Yani benim yaşadığım evren çok garip. Yani tabii belli ilgilerim var müzikte, yani daha yakın dönem müziğiyle ilgili, ama öbür türlü. Yani kendimi çok kötü de hissediyorum bazen. Çünkü bu yakın dönem, daha yakın dönem müziğine, ki yakın dönem dediğim zaman da yani insanlara yakın dönem gelmeyebilir o. Yani özellikle 60'lar sonrasındaki kısmında ben bayağı bir kekelemeye başlıyorum. Yani o yüzden birçok şeyi bilmiyorum. Bir de tabii hani şeyi dedik değil mi? Yani bu Mısır'ı bir konuştuk. Ben Mısır'a bir dönelim diyorum. Mısır'ı aslında daha çok ziyaret edelim biz bundan sonraki şeylerde, yayınlarda. Çünkü Mısır çok önemli. Yani çok hatırlamıyoruz ama yani Türkiye'de, Osmanlı'da birçok önde gelen entelektüelin, müzisyenin, edebiyatçının bir durağıdır yani şey söyleyin siz. Mısır o kadar uzak bir yer değildir. Düşünme yani öyle düşünmemek lazım. Yani bir tek coğrafi uzaklığı üzerinden kurmak bile hata. Yani siyaseten zaten Osmanlı içerisinde bir ünite ama ondan öte dediğim gibi yani denizin iletkenliği var arada. Yani hani dolayısıyla zaten hep yakın kalmış. Geçen Kıbrıs konuştuk. Yani Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın bir yanı bence Aleksandriye, İskenderiye, bir yanı Kahire, bir tarafı Beyrut, bir tarafı Mersin, bir tarafı İzmir, böyle bir şey yani. Çünkü su dediğim gibi yani hani bağlıyor, çok iyi bağlıyor birbirine. Yani bu yönüyle Mısır'a tekrar dönmek lazım. Dönelim biz de. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Yani onu birkaç kere daha söylemiştik. Yani bu dönem, özellikle bu erken dönem kayıtlara insanlar çok romantik yaklaşabiliyorlar. Yani böyle daha dokunulmamış, daha saf, temiz müzik dönemi olarak. Aslında bu çok doğru değil. Çünkü sırf şey için konuşsak, Osmanlı dünyası için konuşsak, yani 1820'ler itibariyle bütün müzik sahnelerinde kıyametler kopuyor. Yani Ermeni müzik sahnesi özellikle 60'lar sonrasında o şey gibi yani siyaset meydanı gibi kelleler uçuyor yani. Müziğin ne olacağı üzerinde. Yani büyük bir dönüşüm yaşıyor. Şimdi şeyi düşünün, Osmanlı müzik şeyini düşünün. Yine 3. Selim, sonra 2. Mahmut, o zamandan başlayan işte bu Mehterhane'nin kapatılması, işte sonra Donizetti Paşa, bu bandonun kuruluşu. Ve ondan sonra işte şarkı formunun tabii yayılması, işte müzikte şey gelgitler, bir padişah dönemi geliyor, geri dönüyorsun, sonra bir daha ileri falan. Hani ve 100 yıl başına geldiğimiz zaman yani gramofonla karşılaştığı zaman bu müzik sahneleri zaten büyük bir dönüşüm içindeler. Gramofon hem bu dönüşümü kaydediyor, yani saf hiçbir şey kaydetmiyor, bu dönüşümü kaydediyor, bir tek kaydetmiyor. O dönüşüme yeni istikametler de veriyor. Demin söyledi mesela Levo. 3 dakika 5 dakika yani hani son itibariyle uzun performanslara şekil düzen veriliyor. Çünkü 10 inçlik 25 santimlik bir plak 3 dakika en fazla kaydedebiliyor. İşte en fazla 12 inçlik var. Tabii 14 inçlikler falan var ama yaygın olan 12 inçlik. Yani 30 santimlik o da diyelim ki 4,5 dakika. Hadi bu zorladın 5 dakikaya yakın. Bu şey kavramı ortaya çıkıyor yani hani bir track, müzik track yani bir yani şarkıyı düşünsene şarkı niye bitsin yani. Şarkı bir şeydir söyleyiz. Başlarsın söylemeye, canı sıkıldığı zaman bırakırsın yani 3 dakikada bitir işte bu mesela bir yön vermek.
1: Evet, şarkıların yerel ve hallerini hatırlıyoruz. Mesela Gökçeada programında konuşmuştuk. Bir köyden bir köye giderken söylenip biten şarkılar var. Bir saatlik, iki saatlik periyotlarla söylüyorlar. Bunun bir forma girmesi hali.
2: Tabii. Yani. Ya niye bitirirsin şarkıyı? Yani şarkı yani bitirirsin tabii. El elebet bir şarkı söylüyor ama yani 3 dakikada bitirdiği bir şey. Yani aslına bakarsanız, geriye dönüp bakarsanız garip bir şey ve bunun çok sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü özellikle Hindistan'da yaşanıyor. Çünkü şarkılar, yani hani bir müzik performansı 1 saat sürüyor. 1,5 saat sürüyor. Şimdi bunu 3 dakika nasıl yapacaksın? Bir defa çünkü onun segmentleri var. O segmentlerin her biri 3 dakikadan fazla sürüyor. Bir de o segmentlerin birlikte sunulması lazım. Hayda. Müziği yeniden yapıyorsunuz. Yani bu o demek. Ve bir de tabii bu dönüşüm içerisinde bizim çok göz ardı ettiğimiz demeyeceğim. Tabii ki bu işle uğraşanlar çok yakından onun üzerine duruyorlar ama yani çok tarihiyle ilgilenmeyen bir dinleyicinin önemsemeyeceği bir şey de şu. Yani burada askeri müziğin önemi, yani askeri müzik, müzik sahnesinin özellikle Osmanlı'da şekillenmesinde çok temel bir rol alıyor. Çünkü askeri müzik aynı zamanda modernleşme, müzikteki modernleşmenin de lokomotifi oluyor. Onun sembolü oluyor. Yani bando müziği özellikle şeyde. Bu tek etki değil ama çok önemli etkilerden bir tanesi. Hakeza şeyde de bununla beraber bir tek askeri değil, aynı zamanda işte polis bandoları da oluyor. Polis şeylerinin bandoları da oluyor. Tabii ben millete yani diyorum, buradan söylüyorum, diyorum ki yani hani bu genelde göz ardı edilir ama ben de göz ardı ediyorum. Ve benim de ön yargılarım oluyor. Mesela bir plak vardı, bu Kolombiya 20'lerin sonu olsa gerek. Almıştım, aldım. Baktım, ben l'école polis. Ah, polis okulu bandosu. Eyvah dedim ya. Neyse dedim ya. Neyse, kenarda dursun falan. Yani şimdi plak aldığın zaman her plağı böyle ince ince dinlemiyorsun. Yani hani çoğu, yani her plağı ben bir şekilde dinlerim. Ama yani baştan sona hepsini de dinlediğimi de söyleyemem. Bazı plakları çok kereler dinliyorsun falan. Bunu attım kenara. Yani ama o kadar attım ki. 10-15 yıl attım yani. Sonra bir gün tesadüfen koydum ve ön yargılı olmanın ne kadar vahim bir şey olduğunu şey yaptım. Şimdi bir de bunu şöyle bir yere de bağlamak istiyorum. Şimdi bu modernleşmek falan, ben o kısmını da seviyorum. Ben sentetik hallerini seviyorum müziğin. Yani böyle hani böyle bir modernlik falan filan, özellikle daha böyle folklorik müzikleri, daha böyle lokal müzikleri konuşurken sanki kirletici bir şeyden bahsediyor. Parazit ses, hani şeydeki parazitten bahsediyormuş gibi onu bozan. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten bozulmamış, bir yerle temasa girmemiş, bir şekilde cross-fertilization, yani çarpraz polonlenmeye uğramamış müzik yoktur. Olamaz yani. Bu insanın doğasına aykırı. Ve bunu ben iyi kombinasyonların iyi sonuç verdiğini de düşünüyorum. Mesela İran'da bunu çok iyi bence. İran mesela bunu çok iyi sindirmiş yerlerden biri mesela bu gramofon döneminde. Yani bir piyano mesela, piyano lokal çalgı gibi yani orada. Tabiliyor muyum? Yani bize piyano dediğiniz zaman piyano sırıtır yani, değil mi? Piyanoyu hemen duyarsınız yani, o bir aykırı bir şey, hemen duyarsınız. Mesela şey kayıtlarında tabii o kadar doğallaşmış durumda ki, yani içine o kadar güzel doku uyumu sağlanmış ki müzisyenlerin yaratıcılığıyla. Yani mesela hiç nerede diye geleneksel İran piyanosu diyebilirsiniz ya, o kadar yani hani buzuki gibi yani hani şey yapabilirsiniz. Neyse, lafı çok uzattım. Bu Mısır'daki Kahire'den polis okulu bandosunu bir dinleyelim. Bir tane meslektaş, akademisyen bir arkadaş bunu ben ilk şey yaptığımda paylaşmıştı, ondan alıp Amin Maluf'un romanları geldi aklıma demişti. Sonra düşündüm, gerçekten biraz bir öyle bir tat var. Yani o modernite, bir yandan tabii ki o geleneğin tınısı, bir harmoni yaratma çabası. Neyse, çok da fazla yorumlamadan dinleyelim istiyorsanız.
1: Evet, bu da finaldeki parçamız olsun bu haftaki programın. Olsun. Finalini de bu parçayı da yapalım. Parçanın ismi neydi İktan?
2: Dans El Arabi. Yani Arap dansı. Polis bandosu çalıyor Arap dansını.
1: Evet. Bakalım dinleyicilerimiz ne düşünecekler?
2: Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bakalım Levon ne düşünecek? Bir çalalım istiyorsanız.
1: Evet, çalalım. Çok teşekkürler Yektan.
2: Vallahi ben teşekkür ederim ama bir dahaki sefer böyle olmaz. Ben daha az konuşacağım. Yani bu sefer evet. Şey olmadı.
0: Ne kadar daha uzun konuşursan bizim o kadar kabulümüz. Çok teşekkür ederiz.
2: Yok ama yani ben de sizi de çok yani duymak istiyorum. Çok daha fazla duymak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim Levon. Çok kibarsın.
1: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bak.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezai Madra'ya teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sonet.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Altı Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Music of the World, İstanbul.
9: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Tumbling down, hallelujah. You know this jazz music is quite the thing now. Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nezihe Kavas'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Feridunel Taşkan. Yeni bir Caz Kolik'te, yine bir Perşembe akşamı, yeni bir programla ve canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi programımıza başlamadan önce program ve Açık Radyo'nun ve programımızın destekçisi Sayın Sera Gera'ya verdiği destekten dolayı, Açık Radyo'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle başlayalım. Efendim caz dünyası bu hafta başı üzüntülü bir haberle uyandı, haftaya başladı diyelim. Biliyorsunuz Hank Jones'u kaybettik caz severler olarak, caz dünyası. Hank Jones tabii, yani cazla biraz ilgilenen herkesin mutlaka çok yakından duyduğu, bildiği bir isim. En azından hiç değilse şöyle de bilebilirsiniz. Bundan yani cazla çok ilgili bir müzik sever değilseniz bile, bundan birkaç ay önce İstanbul'da İş Sanat'ta bir konseri olmuştu ve basında epey yer bulmuştu bu konser. Çok konser öncesinde, konser sırası, tabii konser sırası, konser sonrasında da epey konuşulmuştu. İşte banka yöneticileriyle filan resimleri çıkmıştı, basının yoğun ilgi gösterdiği. Bunun birkaç nedeni var tabii. Birincisi Hank Jones'un caz içindeki önemi, yaşayan son duayen isimlerden birisi olması. 91-92 yaşındaydı Hank Jones. 1918 doğumlu, işte 92 oluyor. Ve yani cazın neredeyse bütün bir yüzyılına tanıklık etmiş bir adam. Çok erken yaşlarda da müziğe başladığını düşünürseniz, 1930'lu yıllarda bu yana cazın içinde olan bir isimdi. Onun yarattığı bir saygınlık, bir aura ve müzisyen olarak ne kadar etkili bir müzisyen oluşu. Ayrıca çok da etkili bir başka detay olarak bir müzisyen ailenin bireyi oluşu. Biliyorsunuz iki tane kardeşi var. Onlar da cazın her döneminde çok büyük müzisyenler olarak anıldılar. Üstelik onlar daha erken yaşlarda, epey daha erken yaşlarda hayattan ayrıldılar. Birisi davulcu Elvin Jones, öbürü de trompetçi Ted Jones. Hank Jones abileriydi, en büyükleri. Bildiğim kadarıyla, yanlış söylemeyeyim size, ortanca Ted Jones'tu. Elvin Jones da 1920'lerin sonunda doğmuş olan, yani yaklaşık bir 10 yaşlık fark aralarında olan davulcu da Elvin Jones da en küçükleriydi. En önce öleni de Ted Jones oldu. O en erken o ayrıldı aralarından. 8 kardeşlermiş. Ben de hayatına biraz bakındım neler var diye. 8 kardeşlermiş. 3 kızlar daha çok galiba. Kızların 2 tanesi bildiğim aynı zamanda yine müzikle ilgilenen ama profesyonel olarak değil. Böyle bir aileden geliyorlar. İlginç olan bir başka not Hank Jones'la ilgili. Küçük yaşlarda piyanoyla başlamış, klasik eğitimle başlamış. Babası bir şey, General Motors fabrikasında o yıllarda tabii ihtiyaç enspektörü, ne diyorlar, bu şey malzeme alım sorumlusu gibi bir şey anladığım kadarıyla. Öyle bir görev var ama aynı zamanda hani bu çok önemli değil ama kilisede koro idare eden, korosunda yani müzisyen tarafı da olan bir adam. Ama bu babasıyla ilgili en ilk çarpıcı not muhtemelen şu olacaktır ki, babasının aslında cazı hiç sevmeyen birisi olması. Cazı şeytanın müziği olarak, çok dindar biri olarak şeytanın müziği kabul etmesi, çocuklarının da cazla ilgilenmelerini hiç de istememiş açıkçası. Ve ama istediği olmamış. Nasıl olmuşsa artık o kadar uzun konuşacak zamanımız yok. Hank Jones küçük yaşlarda müziğe başlamış, arkasından kendileri. Hemen yakınlarında bir yerde, tam şeyini bilemiyorum neresi olduğunu ama bir müzik hol ya da müzik çalınan bir yer varmış. Oraya çok sık giderlermiş ve çok sık da Louis Armstrong gelirmiş. Louis Armstrong'u dinlemişler. Benim gözümde Kansas City filmini dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. O filmden bir sahne var. Küçük çocuklar Kansas City
Gaziantep'te bir kulüp var. İki katlı balkon gibi bir şeysi var. Üst katına küçük çocuklar saklanıyorlar ve aşağıda sahnede jam session yapan müzisyenlerin birbirleriyle kapışmalarını büyük bir keyifle, zevkle dinliyorlardı. Öyle bir sahne var herhalde. Üç küçük kardeş, abileri Hank Johnson liderliğinde herhalde böyle bir sahnede yaşamışlardır mutlaka. Evet, bugün Hank Jones'tan çalacağız. Onu caz dünyası kaybetti. Onu anacağız. Caz şeyin şeye neler çalacağımıza geçmeden ve sizi parçalarla baş başa bırakmadan önce birkaç cümle daha söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Hank Jones piyanist tabii ama caz piyanonunda da swing ile modern bebop, modern swing ile bebop'ın karıştıran, birbirinin içine geçiren, yediren çok lirik, çok sakin, dingin ama içinde müthiş, harika da bir lirizmi olan cümlelerle örülü bir müziği var. Bir dikkat çekici yanı tekniğindeki espas duygusunu çok iyi kullanıyor olması piyanist olarak. Yani iki nota, iki tuş arasındaki boşluğu da müziğin içine katmayı bilen ve bunu da o lirizmin içinde dinleyiciye yediren, dinleyiciye aktaran, o duygunun içine yediren müthiş bir piyanist. Bu açıdan da çok dikkat çekici bir yanı var. Piyanoda bu tekniğiyle, bu yaklaşımıyla ön plana çıkmış. Şimdi tabii onun bu kadar uzun bir kariyeri olan bir insanın çok da fazla albüm var. Bu kuşkusuz. Ama ona rağmen ilk albümünü çok da erken çıkarmamış. 1940'ların sonunda çıkarmış. Yani belki o kadar denk gelmedi. Onun aslında 47 yılı olması lazım. Ondan sonra albümünü çıkarmaya başlamış. Ama tabii çok eşlikçi bir müzisyen bir yandan da. Cazın kendi dönemindeki bütün büyük starlarıyla çalmış bir isim. Ella Fitzgerald olsun, o dönem böyle büyük solistlerle çok önemli yorumları var. İyi bir konser eşlikçisi ve Fitzgerald gibi, Billie Holiday gibi büyük divaların her zaman piyanist olarak yanı başlarında görmeyi arzuladıkları bir isim olmuş. Bir başka not da Hank Jones'la ilgili. 1960 yılıydı yanlış bilmiyorsam. Bu Amerikan başkanı vurularak öldürülen bir suikast sonucu Kennedy'nin Marilyn Monroe'nun da içinde olduğu bir doğum günü şeyi vardır, çok meşhur. Yani müzikle ilgilenmeyen insanların dahi çok yakından bildiği. O konserde de olan, piyanoda çalan kişi. Happy Birthday Mr. President dediği. Onun, Marilyn Monroe'nun kendine özgü o sex appeal'iyle, bütün o çekiciliğiyle söylediği, güzelliğiyle söylediği o şarkının piyanisti aynı zamanda. Böyle bir not iletmiş olalım. İşte böyle bir koskoca bir tarihe tanıklık etmiş. Tanıklık etmiş değil, bizzat o tarihi yazan insanlardan, caz tarihinin, Hank Jones. Şimdi ondan biz arka arkaya 9 parça dinleyeceğiz. Ben sizi dinleyeceğimiz bu parçalarla ve albümlerle bir miktar tanıştırayım. Hatta bu programı daha sonra önümüzdeki haftada tekrar yapar mıyım? Çünkü 8-9 parçaya sığdırılacak bir müzisyen değil elbette. Çok daha fazla 8-9 programda sürekli anlatılacak bir şey ama gündem tabii hızlı değiştiği için önümüzdeki hafta ne olur bilinmez. Başka bir acil ya da önemli bir şey olur, ondan bahsetmek zorunda kalırız. Biraz gündemi takip etmeye çalışan bir program kastıyla söylersek eğer. Ama eğer öyle çok bir şey olmazsa, acil bir şey olmazsa yine belki ikinci bir programda da başka dönemlerinden, başka albümlerinden müzikler seçerek dinletmek istiyorum. İlkin neyle başlıyoruz? Trompetçi şeyle birlikte kaydettiği, bakayım ismini bulamadım, Roy Eldridge ile birlikte kaydettikleri 1955 tarihinden gelen bir albümle başlıyoruz. Erken dönemlerinden sayılabilecek bir albüm. Ondan iki tane parça dinleyeceğiz.
The Hank Jones Quartet Quintet albümün adı 1955 tarihinden. Almost Like Being in Love ve An Evening at Papa Joe's isimli parçalar bu albümden geliyor. Hemen arkasından bakıyorum albümün hangisiydi. Evet, hemen arkasından I Guess I'll Have to Change My Plan isimli bir albümü var. Yalnız albümün ismini The Trio. Evet. Ondan bir üç tane parça dinleyeceğiz. Bu benim elimdeki kopyası 2008 kopyası, yani orijinal mi açıkçası bunu bilmiyorum ama bulurum tabii. Ondan arka arkaya üç tane parça dinleyeceğiz. I Guess I'll Have to Change My Plan, arkasından It's the Talk of the Town ve bir Round Midnight yorumu. Ondan sonra farklı bir pardon, çok özür dilerim. Şimdi doğrusunu söyleyebiliyorum. Elimdeki notu karıştırmışım. Bu üç parça, yani Roy Eldridge'le birlikte açılışı The Hank Jones Quartet Quintet. Toparlayayım hepsini şimdi. The Hank Jones Quartet Quintet'le açılıyoruz. 55 tarihli albüm o doğru. Almost Like Being in Love ve An Evening at Papa Joe's. Bunlar 55 tarihli albümden geliyor. Arkasından dinleyeceğimiz üç parça çok çarpıcı ve çok bilinen bir konser kaydı. Hank Jones'un bütün şeyindeki, diskografisindeki en dikkat çekici parçalarından biri bu. Hank Jones Live at the Maybach Recital Hall Volume 16 adıyla geçiyor bir konser kaydı. Bu konserin bir özelliği de var. İşte çaldığı piyanoyu çalmakta konser salonuna ısrar etmiş ama o çok tanımadığı, bilmediği bir marka ve piyano olduğu için çalmak istememiş ama neticede nasıl olmuşsa razı olmuş ve ortaya inanılmaz bir konser çıkmış. Böyle bir sürprizi var. Bu açıdan da ve yorum tekniği, müziğini, piyano tekniğini ve müziğini çok yakından görmek açısından önemli bir albüm diskografisinde. Hank Jones Live at Maybach Recital Hall Volume 16. Ondan üç parça dinliyoruz. I Guess I'll Have to Change My Plan, It's the Talk of Town ve Round Midnight yorumları gelecek bu albümden. Onun arkasından demin yaşta söylediğimiz The Trio isimli albümü geliyor. İşte bu 2008'deki kopyasının bende olduğu. Ondan We Are All Together'la Odd Number isimli parçaları arka arkaya dinleyeceğiz. Ondan sonra da bir yorumlu parça albümden iki tane parçayla programımızı, bugünkü programımızı kapatmış oluyoruz. O da Roberta Gambarini, İtalyan kökenli Amerikalı caz şarkıcısı, bugünümüzün çok popüler isimlerinden biri. 1990'ların sonunda katıldığı yarışmada aldığı dereceyle dikkat çeken ve ondan sonra önü açılan, şu anda herhalde 3. 4. albümün arka arkaya çıkarmış olsa gerek. Hank Jones'la bir ilgili özelliği de, Hank Jones'la 2008 yılında kaydettikleri bir albümle birlikte çok dolaştılar. Buraya birlikte gelmediler ama bütün dünyada, Avrupa'da çok turne yaptılar, konser verdiler. Birlikte son dönem birlikte olduğu kadın caz şarkıcılarından biri. Onunla birlikte yaptıkları So In Love ve Day In Day Out isimli çok tanıdık parçaları da bu bugünkü Jazz Kuli'nin sonu oluyor. Evet, ben size programı, çalınacakları tekrar söylüyorum. Bugün Hank Jones'un geçtiğimiz hafta sonunda, hafta başında kaybetmemizin caz dünyası olarak nedeniyle bir Hank Jones özel programı yapıyoruz. The Hank Jones 1955 yılından Trompetero ve Eldridge ile birlikte kaydettikleri Hank Jones Quartet Quintet isimli albümüyle başlıyoruz. Almost Like Being in Love ve An Evening at Papa Joe's. Bu iki parçayı dinliyoruz. Hemen arkasından Live at Maybach Crystal Hall Volume 16'den üç parça dinleyeceğiz. I Guess I'll Have to Change My Plan, It's the Talk of the Town ve Round Midnight yorumları bu albümden gelecek. Hemen arkasından The Trio isimli bir reissue albüm var. We're All Together ve Odd Number isimli parçaları dinliyoruz. Programın son albümü, dördüncü albümü de Roberta Gambarini, günümüzün çok tanınmış caz şarkıcılarından. Bu kış kendisi buraya geldi aslında.
James Moody'nin grubuyla birlikte ama Hank Jones'la birlikte değildi. Cemal Şişli'de konserini izledik caz severler olarak. Onun albümünden de So In Love ve Day In Then Day Out'la bugünkü Jazz Kolik'te Hank Jones'u ama programımızda bu şekilde toparlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir Jazz Kolik'te yeniden yeni müziklerle sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi bir caz saati ve seyirci Hank Jones'la baş başa bırakıyorum. Yeni müziklerle sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi bir caz saati ve seyirci Hank Jones'la baş başa bırakıyorum.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nezihe Kavas'a teşekkür ederiz.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

güldü. Tepkilerinin ne olacağını merak ediyordum. Üstelik daha ciddi bir tonla ekledi. Biraz propaganda yapmak istedim. Onca şiiri yazdığımda hissettiğim şeyleri hissettirmek istiyordum. Fordum. Tekrar güldü. Büyük kıyamet koptu. Müdür beni karşısına alıp hemen kovmakla tehdit etti. Artık mimlenmiş biriyim. Peki şiirin hangi konudaydı? Diye sordu Bernard. Yalnızlık hakkındaydı. Bernard kaşlarını kaldırdı. İstersen sana okuyabilirim. Hanold okumaya başladı. Dünkü kurul toplantısı, hatırımda. Ama patlak bir davul yalnızca. Şehirde gece yarısı, boşluğa çalan flütler, bıçak açmaz ağızlar, uyuyan suratlar, çalınmayan her bir makine, dilsiz, çöp atılmış mekanlar, insanların geçtiği neşelenir tüm sessizlikler, ağlar, yüksek sesle ya da alçak, konuşur ama ses kimin sesi bilmiyorum. Suzan'ın yokluğu örneğin. Yokluğu Egeria'nın, kolları ve göğüslerinin, dudaklarının yokluğu ve evet kalçalarının yavaşça vücuda gelir. Kimin? Ve sorarım neyin varlığıdır böylesine tuhaf olan? Öyle bir şey ki aslında olmayan. Yine de daha sağlam doldurur geceyi çiftleştiklerimizden. Niye sefil gelir ki insanlara bu? Evet. Öğrencilere örnek olarak bunu verdim, onlar da beni müdüre şikayet ettiler. Şaşırmadım, dedi Bernard. Bariz bir şekilde onların uykuda eğitimlerine karşı geliyor. Hatırlasana, yalnızlığa karşı en azından 50.000 kere uyarıda bulundular. Biliyorum. Ama nasıl bir etki yaratacağını görmek istemiştim. Evet, şimdi gördün işte. Hanholtz gülmekle yetindi. Kısa bir sessizlikten sonra, artık yazabileceğim bir şeylerim varmış gibi hissediyorum. İçimde varlığını hissettiğim o gücü, o üstün ve gizli gücü kullanabilmeye başlamış gibi hissediyorum kendimi. Sanki bir şey bana doğru geliyor, dedi. Yaşadığı bütün sorunlara rağmen, Helmholtz'un son derece mutlu göründüğünü düşündü Bernard. Helmholtz ve Vahşi, birbirlerine görür görmez ısındılar. Öyle içten bir şekilde ısındılar ki, Bernard keskin bir kıskançlık hissinin içini kemirdiğini hissetti. Bernard bütün o haftalar boyunca Helmholtz'un hemen kurduğu samimiyeti kuramamıştı Vahşi'yle. Onları izleyip konuşmalarını dinlerken, bazen keşke onları hiç tanıştırmamış olsaydım diye pişmanlığa kapılıyordu. Kıskançlığından utanıyor ve kah irade gücüyle kah soma alarak bu hissini bastırmaya uğraşıyordu. Ama İradesi yeterince başarılı değildi ve soma tatilleri arasında zorunluluktan doğan boşluklar oluyordu. İğrenç duygu bir türlü yakasını bırakmıyordu. Vahşi ile üçüncü görüşmesinde Helmholtz yalnızlık hakkındaki şiirini okudu. Okuduktan sonra nasıl buldun şiiri diye sordu. Vahşi başını salladı. Cevabı bir de bunu dinle oldu. Ve kilitli tuttuğu çekmeceyi açarak Fare Yeniği kitabını çıkardı ve açıp okumaya başladı. Kuşların en çığırtkanı, uzansın tek Arap ağacına, müjdelesin kötü haberi trompet olsun. Helmholtz gittikçe büyüyen bir heyecanla dinliyordu. Tek Arap ağacını duyunca irkildi. Seni cırtlak müjdeci de ani bir zevkle gülümsedi. Zalim kanatlı her kuşu duyunca yanakları kızardı. Ölü müziği duyunca benzi sarardı ve beklenmedik bir duyguyla ürperdi. Vahşi okumaya devam etti. Öyle dehşete kapıldı ki kişilik. Aynı değildi artık benlik. Tek mizacın çift adına ne iki dendi ne de bir. Kafası karışmış akıl, tanık oldu kavuşmasına ayrılığın. Bernard, toplu seks, poplu seks diyerek yüksek sesle bir kahkaha attı ve okumayı böldü. Sadece bir dayanışma haini ilahisi. Birbirini Bernard'ı sevdiklerinden daha çok seven iki arkadaştan intikam alıyordu. Bu intikam eylemini sonraki 2-3 görüşmelerinde sık sık tekrarladı.
Basit ama son derece etkiliydi. Çünkü hem Helmholtz hem de Vahşi, çok sevdikleri şiirsel kristalin paramparça edilip çamura atılmasından son derece rahatsız oluyorlardı. Sonunda Helmholtz eğer bir daha rahatsız etme cesaretini gösterecek olursa, Bernard'ı odadan kovmakla tehdit etti. Fakat yine de tuhaftır ki, sonraki araya girme, hem de en utanç verici olanı, Helmholtz'un kendisinden geldi.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ferhan Akçamete, Ayşegül Ulus ve Erinç Karaçehenneme teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Programa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Günün anlam ve önemine uygun bir şekilde ağırlıklı olarak genç şarkıcılardan bahsedeceğiz biz de bu hafta. Ve henüz yolun başındaki bu isimlerin ilkbahar aylarında yayınlanan albümlerinden parçalar dinleyeceğiz. Açılışı da bunlardan biriyle yaptık. Quebecli söz yazarı, besteci ve yorumcu Andrean Sabourin Côté, 6 Mart'ta piyasaya çıkan ikinci EP'si Fasa'da yer alan Pyjame adlı parçasını seslendirdi. 8 yaşından itibaren klasik müzik eğitimi almaya başlayan genç kadın, bunun sonrasında Sherbrooke Üniversitesi'nde caz yorumculuğu okumuş. 2023'te de aile hayatı, annelik, ilişkiler ve kırılganlık gibi temaları ele aldığı ilk EP'sini yayınlamıştı. Sabourin Côté'nin günlük hayatın küçük detayları ve varoluşsal kaygıları işleyen indie pop ve folk tarzındaki 6 parçadan oluşan ikinci EP'si de az önce de belirttiğim gibi 6 Mart'ta aldı müzik platformlarındaki yerini. Yine genç bir isimle devam edeceğiz programa. Toulouse'da dünyaya gelen söz yazarı, besteci ve yorumcu Alex Murati sanat kariyerine ergenlik yıllarında şiir ve rap müzikle başladı. Kısa süre Barcelona'da yaşadıktan sonra Paris'e taşınan ve burada Kavinsky ve Emmanuel Boz gibi müzisyenlerle tanışan Alex'i, Serge Gainsbourg'un La Javanese adlı parçasından aldığı ilhamla söz yazarlığına odaklandı. Kaleme aldığı parçalarda tıpkı Gainsbourg gibi ses iğnelemeleri ve birbiriyle uyumlu ya da çift anlamlı sözcükler kullanmaya özen gösteren sanatçı, 2019'da Lana Jelen'le düet yaptığı Alleluia adlı parçayı yayınladı. Söz konusu parçanın birçok radyo tarafından çalınması üzerine yapımcılar tarafından keşfedilen genç adam, 2020'de Twin Music Stüdyosu'yla sözleşme imzalayarak solo kariyerine başladı. Kendini ses objeleri yaratıcısı olarak niteleyen Murati'nin bestelerinde hafif elektronik müzik esintileri de hissettiren akılda kalıcı melodiler dikkat çekiyor. Sanatçının ilham kaynakları arasında daha az önce bahsettiğim Serge Gainsbourg dışında Etienne Dao, Christophe, Benjamin Biolay, Nekfeu ve Charles Bukowski yer alıyor. Biz de şimdi önce Alex Murati'den 10 Nisan'da piyasaya çıkan single'ı Stop'u dinleyeceğiz. Bunun ardından da Pascal Obispo ve Francis Cabrel, Obispo'nun bu ay çıkacak düetler albümünde de yer alan Il Faudrait que Pleuve l'Amour adlı parçayla bizlerle olacak.

0: sen de bize destek olursun ve buradan kesinlikle bir kanal açarak onların da düşüncelerini, adayla ilgili hayallerini de, gelecek hayallerini de öğrenmek isterim. Senin gelecek hayallerin adayla ilgili nasıl? Çünkü sen bir de okuduğun bölümle ilgili UNESCO, evet, miras, onlarla da ilgilisin.
1: Kesinlikle, yani bir turizm öğrencisi çıkışlıyım ve bu turizm öğrenciliğine aday olmadan önceki en büyük hedefim zaten parmağımı bir tık adaya kondurmaktı. Burayı nasıl değiştirebilirim? Buranın turizm tarihi mükemmel. Baktığımız zaman çok fazla geçmişte ünlülere, ne bileyim şairlerimize yer verdiğimiz alanlarımız var ama şimdi ne isimleri anılıyor, ne geziliyor, ne tozuluyor. İsterim ki bizim de UNESCO tarihine girmememiz için herhangi bir sebep görmüyorum ben. Ben bunu kendi üniversitemde, bunu dersimde de görmüş bir öğrenci olarak konuşayım sizlerle. Yani biz buraya kesinlikle girmeyi hak eden bir toplumuz. Yani baktığımız zaman bir yerli olarak söyleyeyim ki UNESCO tarihine girebilecek en güzel yerlerden biri adalar. Kesinlikle adalar. Onun dışında baktığım zaman yapabileceğim ve hayalim olan en güzel şeylerden biri buranın turizm tarihi. Kesinlikle kimsenin haberi yok. Buraya gelen hiçbir günübirlikçi olsun, turistten...
0: Turizm tarihi derken evet, geçmişten günümüze
1: geçmişten
0: gelen
1: günümüze. Kesinlikle.
0: Sürecin...
1: Evet. Aynen, ve yani adalar deyip sadece gezmelerini istemiyorum. İstiyorum ki...
0: Katmanlarına
1: adalar
0: inilsin,
1: evet,
0: istiyorsun.
1: Evet, isterim ki burada da... Evet, burada bu, evet, yaşamış. Bu şairimiz de burada yaşamış. Bakın bu yönetmen de burada. Yani isterim ki adalı oldukları için de değil. Bence bu bir kültür meselesi, evet, ve isimlerinin anılması gerekiyor. Ve yani, evet, anılması için ne tür şeyler yapabiliriz? En ufak şekilde...
0: Sanırım dış sesler de evet, bizi birazcık söyleşinin sonuna getirdiği bizi ikrar ediyor. Peki o zaman istersen burada sonlandıralım. Var mı başka söylemek istedikçe?
1: Yok, inşallah bir dahaki.
0: Tamam, bir sonraki program. Tamam canım, çok teşekkürler.
1: Rica ederim, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç nesil müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeniye hoş geldiniz. Az önce genç bir besteci, Meksikalı cellist ve besteci Nubia Jaime Don Juan'ın bir müziğiyle başladık. Ve yazdığı ve tınılarını oluşturduğu müzik enteresan bir ensemble için bestelenmişti. Bugünkü konumuz da işte bu ensemble, Borderlands Ensemble. İlk albümlerini yaklaşık 5 yıl önce yayımladılar. Ve ikinci albümleri Crossing. Ve fark edeceğiniz üzere kültürel karışım hissi yaratan ve Amerika sınırıyla Meksika sınırı arasındaki o çizgiyi, sınır geçişini ifade eden bir albüm kaydettiler. Aslında burada bakacak olursak albümde özellikle enstrümanların birbirlerine alan bırakmaları, gösterişsiz bir tüziteleri ve bu hani crossing fikrinden yola çıkan hareket hissi ve aynı zamanda da dinleyicide böyle fiziksel mekan hissi yaratan bir yapı hedeflemişler Borderland Ensemble. Ve aynı zamanda da özellikle bu Amerika-Meksika sınır kültürünü, göç, kimlik, folklor, çağdaş oda müziği ve biraz da caz, Latin etkileri üzerinde yoğunlaşarak sanki müziği sadece konser salonunda ya da bir alana hapsetmiş şekilde değil, sanat galerilerinde, açık havalarda, barlarda, sinemalarda, alternatif kültür mekanlarında müzikler çalan ve özgürlüğüne düşkün, sınırları ortadan kaldırmaya yönelik yapısıyla hayli enteresan bir ensemble. Bugün ikinci albüm Crossing'den genç bestecilerin ve çoğunluğu Meksikalı ama bugün Amerika'da yaşayan bestecilerin müziklerine yer vereceğim. İşte demin onlardan birine yer verdik. Nubia Jaime Don Juan, birazdan albümle aynı ismi taşıyan müziğini dinleyeceğiz, Crossing. Enteresandır. Duydukça belki böyle tınıları size hani şu çok meşhur bir danson iki vardır ya, Arturo Márquez'in, belki onları hatırlatacak bir müzikaliteye sahip Nubia Jaime. Çünkü üniversitede Arturo Márquez'le çalışmış. Ne büyük şans değil mi, onun kompozisyon sınıfından mezun olmak. Ailesi müzisyen, annesi tarihçi, babası müzisyen ve açıkçası doğduğu andan itibaren hep sanat ve kültür çevresinde büyüyor. Ve şu sıralarda Amerika'nın çeşitli salonlarının bestecilik görevlerini sürdürüyor ve kendi deyimiyle dünyanın her yerine müziğimi taşımaya çalışıyorum, diyor Nubia Jaime Don Juan. Şimdi onun Borderland Ensemble için bestelediği ve albüme de ismini veren Crossing isimli müziğini dinleyelim, sonra devam edelim.

Tıldırıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni devam ediyor. Az önce Meksikalı genç besteci Nubia Jaime Don Juan'ın Crossing isimli müziğini dinledik ve kimden dinledik? Borderland Ensemble'ın yorumuyla. Ben geçtiğimiz haftalarda Borderland Ensemble ikinci albümünü yayımladı ve çoğunlukla genç ve Meksikalı ve sınır bölgesinde yaşayan bestecilerin eserlerini seslendirdi. O da müziği grubu olarak Borderland Ensemble enteresan bir topluluktan oluşuyor. Aslında demin enstrümanları duyduğunuzu tahmin ediyorum. Evet, yaylılar var. İki keman, birinci keman, bir ikinci keman, bir viola, cello, gitar ve korno enstrümanı var. Harikulade bir tını oluşturmuş. Bu her zaman karşılaştığımız bir ensemble değil. Borderland'de özel bir kurgu olduğunu söyleyebilirim. Ve genç besteciler de Borderland Ensemble için müzikler bestelemişler. İşte az önce dinlediğimiz müzik böyle bir müzikti. Latin Amerika sınır coğrafyasından gelen melodik ve tınıları referans alan Crossing isimli bir müzik idi. Şimdi devam edelim. Bir başka yine Meksikalı genç besteci. Efendim kendisi tabii sınır coğrafyasıyla güçlü bağ olan bir besteci. Aynı zamanda perküsyoncu. Çağdaş klasik müzikle kültürel hafıza arasında çalışan bir estetik geliştirdiğini söylüyor besteleme şeklinde. Ritmik yapılar, törensel tekrarlar, tınılar, Borderland Ensemble çevresiyle çalışan besteciler arasında belirttiğim gibi coğrafya hissini çok önemsiyorlar ve en güçlü bağ kuran bestecilerden biri Jose Souza Ortega. Genel olarak onun müziğine bakacak olursak belki de folklorik malzemeyi doğrudan alıntılamaktan çok kültürel hafızayı çağdaş oda müziği diliyle yeniden kuruyor diyebiliriz. Üç bölümlü bir müziğini dinleyeceğiz. Küçük konçertino. Aslında konçertino zaten küçük demek. Yani burada bir küçük konçerto demek. Bu küçük küçük konçerto. Bir kelime oyunu yaptığını düşünüyorum bestecinin. Üç bölümlü ve minimalist bir akışa sahip. Yavaş yavaş dönüşen yapılar, ritmik yapılar, yoğun ama sakin bir dramatik akış. Aslında bu müzikte en çok dikkatimi çeken alan hissi. Bütün müzisyenler hiçbir şekilde birbirinin üzerine konuşmuyorlar. Her enstrümanın bir solist yapısı var ve ani zirveler yerine böyle yavaş yavaş açılıyor müzik. Küçük tını değişimleriyle dönüşüyor ve birçok tekrar var ama bu bir Philip Glass minimalizmi gibi değil. Yani daha mekanik bir tekrar sistemindense daha organik bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla folklorik referanslar dediğim gibi var ama bunlar doğrudan alıntılanmış şekliyle değil. Bu ne demek? Hani bizde de türküler düzenleniyor, klasik müziğe çok seslendiriliyor ama melodi olduğu gibi kullanılıyor. Sadece alttaki armoni zenginleşiyor. Ha, bu işte tam bir folklorik referansın doğrudan alıntılanması. Ama biz burada daha çok bu model yönelimi duyuyoruz. Ondan sonra coğrafi çağrışımı hissediyoruz. Ama yeni bir müzik olarak besteci bunu tekrar ortaya koyuyor. Şimdi Borderland Ensemble'ın yorumuyla Jose Souza Ortega'nın 3 bölümlü Pequeno Concertinosunu dinleyeceğiz. Burada belki korno enstrümanı biraz daha solist karakterli olabilir. Dinliyoruz.

Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni devam ediyor. Az önce Meksikalı genç besteci Jorge Souza Ortega'nın Pequeño Concertinosunu dinledik. Müziği dinlemeden önce Kornu'yu solist olarak duyacaksınız, duyabilirsiniz gibi bir cümle sarf ettim. Aslında bunu bir açıklamak istiyorum. Çünkü Sosa Ortega kendi konçertinosu için bir korno konçertinosu ya da başka bir enstrüman ismi kullanmıyor. Sadece Pequeno Concertino diyor. Dolayısıyla anladığım şu, bu ensemble'da korno solist olmuş ama bu solist olarak değişebilecek, başka enstrümanlara da taşınabilecek rahatlıkta bir konçertino olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla evet burada kornoyu solist olarak duyduk ama başka bir sefer belki de violonseli bu melodi çizgisinde solist olarak duyacağız. Peki şimdi devam edelim Borderlands Ensemble'ın son albümünü dinlemeye. Şimdi dinleyeceğimiz Crossing isimli albümden dinleyeceğimiz besteci Edwin Guevara Gutierrez. Onun müziği aslında şimdiye kadar dinlediklerimizden biraz daha çağdaş duyulan bir oda müziği şeklinde. Dinleyeceğimiz eseri de Saguaro Suite. Şimdi bu aslında çok önemli bir isim. İsim de kendini çok iyi anlatıyor. Saguaro, Arizona ve Sonora çölünün simgesi olan dev bir kaktüs. Kaktüs. Yani eser daha baştan bize sınır coğrafyasını, çöl, sessizlik, dayanıklılık, zaman gibi kavramlarla ilişki kurduğunu ismiyle bize söylüyor. Edwin Guevara Guterres'in müzik dilinden biraz bahsedecek olursam sanırım ilk hissedeceğimiz ve benim de ilk söyleyeceğim şey şu olacaktır. Acele etmeyen bir zaman. Yani onun müziğinde dramatik patlamalar yok, yavaş açılan katmanlar var, uzun nefesler var, oldukça dikkatli bir tını yerleşimi var. Yavaş değişen bir yapı, sessizliğin aktif kullanımı oldukça belirleyici. Neredeyse Segura Suite için şunu söylemek çok doğru olacaktır. Bu eser çölü tasvir eden bir eser değil aslında çöl gibi davranıyor. Yani müzik geniş, sabırlı ve değişimlere duyarlı bir altyapıya sahip. Bu yüzden de eserleri dinlerken boşluk hissi, sıcak havanın titreşimi, ufuk çizgisi, uzaklık neredeyse fiziksel olarak hissedilebilir durumda. Borderlands Ensemble'la da tabii çok önemli bir ilişkiye sahip. Çünkü Borderlands sınır müziğini konu ediyor. Dolayısıyla neredeyse Segura Suite'de bu Ensemble'ın yorumunda her enstrüman sanki çölde ayrı bir yönü temsil ediyormuş gibi duyuluyor. Şimdi kulaklarımız Edwin Guevara Gutierrez'in Segura Suite'inde ve Borderlands Ensemble'da.

Tınlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveninde Meksikalı besteci Edwin Guevara Gutierrez'in Segura suitini dinledik efendim. Adını Arizona çölünün dev kaktüslerinden alan eser, minimalist, post minimalist bir akışa sahipti. Çağdaş oda müziği estetiği ve sınır coğrafyasından gelen mekan hissiyle birleşiyordu ve eseri de Borderlands Ensemble'ın yorumuyla dinledik. Bugün yeni de Meksikalı grup Borderland Ensemble'ın ikinci albümüne kulak verdik. Birkaç hafta önce yayımlandı ve genç Meksikalı bestecilerin eserlerine yer verdiler. Oldukça farklı bir ensemble. Yaylı sazlar var, üç keman, bir viola ve bir violonsel, gitar ve nefesli enstrüman olarak da bir korno var. Keyifli bir albüm, dinlemesi rahat bir albüm. Aynı zamanda Meksikalı bestecilerin böyle bir içsel coşkusu var. Yani dinlediğiniz müzik bir şekilde size iyi hissettiriyor, iyi enerji veriyor. Dolayısıyla ben albümü dinlemekten oldukça mutlu oldum. Size de tavsiye ediyorum. Her türlü sosyal platformdan bulabilirsiniz albümü. Şimdi nasıl efendim? Başladığımız bir kadın besteciyle başladık. Ondan sonra aynen onun bir eseriyle müziği tamamlayacağız. Bugünkü albümü dinlemeyi tamamlayacağız. Kimi dinleyeceğiz? Efendim, Nubia Jaime Don Juan'ın Assumerse Don Jose. Acaba nasıl çevrilir derseniz de bakalım efendim. Sizin emrinizdeyim Don Jose diyor bu müzikte. Yine ensemble için yazılmış, Borderland Ensemble için yazılmış ve keyifli, dinlemesi eğlenceli bir müzik. Müzikle başladık, müzikle bitiriyoruz. O yüzden izninizle şimdi size hoşça kal diyorum ve önümüzdeki hafta yine taptaze bir albümle birlikte olacağız. Programı kapatırken sevgili destekçimiz Altuğ Güzeldere'ye, radyom ve programım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Andre bugünkü canlı yayına kulaklarınıza taşıdı. Sağ olsun, var olsun. Ve bendeniz programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Borderland Ensemble'ın tınılarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Altuğ Güzeldere'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
4: Notalarla sohbet.
5: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
4: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
6: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
7: Şimdi ve burada.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz.
9: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
10: İnsanlık yüzyıllar boyunca bazı soruların peşinden gitti, gitmeye de devam ediyor. Ruh nedir? Beden ilişkisi nasıldır? Yaşamak, düşünmek, hissetmek ne anlama gelir? Bu soruların sistematik şekilde ele alındığı ilk büyük eserlerden birini konuşacağız bugün. Evet, dünyayı çevirenlerin bugünkü konukları, felsefe tarihinin en büyük isimlerinden Aristoteles, onun en etkileyici metinlerinden Ruh Üzerine ve çok yakın zaman önce Can Yayınları'ndan yayımlanan kitabı çeviren Ömer Aygün. Ömer Aygün'ü 6 Ocak'taki Şiirin Öte Dili, Çeviri, Sınır ve İmkan başlıklı sohbetimizden hatırlıyorsunuz. Bugün şiire çok dost bir temayla, ruhla devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: İlk programımızdan bu programımıza bayağı bir şeyler oldu. Şeyin çeviri çıktı, sizi başka platformlarda da dinledik, izledik. Çok güzel. Bugün de çok zor gibi gözüken ama sizin çok başka bir şekilde tanıttığınız bir filozofu ve eserini ele alacağız. Şimdi girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ruh üzerineyi antikitenin bir ürünü olarak sınırlamak, psikolojiden biyolojiye, etikten bilgi felsefesine kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip böylesi bir metni ciddi anlamda haksızlık etmek olurdu herhalde. Ruhu soyut bir form değil, yaşamın ilkesi olarak ele alan, canlılık, yaşam, düşünme, algı gibi kavramları anlamlandırmaya çalışan Aristoteles'in bu eserde derdi neydi? Kime seslendi ve bugün bu metnin ve konunun çağrışımları neler? Tüm bu sorulara ve ötesine bakacağız. Hadi başlayalım. Şimdi Ömer Bey, konumuz ruh. Yani son derece soyut, son derece komplike ve günümüzü düşününce de son derece yorgun ve yaralı ruh. ve yazarı da Aristoteles. Yani o da çok işimizi kolaylaştırmıyor gibi. Şimdi biz nereden başlayacağız? Siz bir yanıtlayın.
11: Evet, bu Aristoteles için de bu konu için de bir reanimasyon süreci olacak bence bu. Benim yapmaya çalıştığım şey bu, Aristoteles'i yeniden canlı kılmak. Aristoteles'in de yaptığı şey biraz bu. Kendi devraldığı ruh söylemleri var. Şiirde, tragedyada, tıpta, felsefede bunlar da ruh ya insan ruhu bağlamında ele alınmış ve yok öyle bir şey diyenler olmuş ya da var öyle bir şey diyenler, ölümden sonra yaşar diyenler olmuş. Bazıları ruh diye bir şeyin hiç var olmadığını, maddeye indirgenebileceğini, maddenin biraz daha ince formunun ötesinde bir şey olmadığını, hava cıva gibi bir şey olduğunu ve o yüzden de oradan oraya geçebileceğini, rüzgarda taşınabileceğini, hapşırdığımız zaman ağzımızdan çıkabileceğini düşünmüş insanlar. Gördüğünüz gibi bu görüşlerin her biri bugün de biraz var aslında. Yani kelimelerimizde de, hayallerimizde de var. Aristoteles bu ruh söylemlerinden hareketle bir canlılık bilimine doğru adım atmaya çalışıyor. Ya projesi bu. Ve canlılık biliminden kasıt da canlıyla cansızı ayırt eden şeyle başlamak durumunda. Ruh bu Aristoteles için. Kendisinden önce bu değildi. Kendisinden önce uçan kaçan bir şeydi. Mesela Homeros'ta ruh biraz düşünsel bir şey ve bir rüyada mesela uçup gidiyor, geri geliyor. Hades'e iniyor, çıkıyor, işte vampirimsi bir şey, kana ihtiyaç duyuyor vesaire vesaire yani. Aristoteles bunları geride bırakmaya ve bunun bilimini yapmaya çalışıyor. Ve bunun bilimini yaparken de bizim dünyayla olan temasımızın çok büyük ve önemli bir kanadını açıyor. O da hayvanlarla ilişkimiz aslında. Başka canlılarla olan ilişkimiz. Yani ruhu psikoloji bağlamında değil, bayağı biyoloji bağlamında ele alıyor. Dolayısıyla bu kitabı alan birisi hayal kırıklığına uğrayabilir. Aristoteles insan psikolojisinden hiç söz etmiyor diyebilir haklı olarak. İnsan psikolojisinden söz ettiği eserler başka eserler. Nikomakos'a etik, retorik ve politikada özellikle söz ediyor. Burada bitkilerden, hayvanlardan ve insanlardan söz ediyor.
10: O çok etkileyici bir şey. Yani bir kere iki şey beni çok çarptı. Bir, ruhu ölümle ilişkilendirmemesi, tam tersine yaşamla, canlılıkla ilişkilendirmesi müthiş bir şey. Ve ta kaç yıl önce. İkincisi bitki bilim. Yani bitkiler. Ya yani bugün için bile çok yeni bir bilim olarak addedilir botanik bilim. Ruhu orada arama, oraya taşıma. Bu bence Aristoteles'te, bunu da açmanızı isteyeceğim sizden. Bu evrene dair bir umut, iyimserlik ve sonsuz bir sevgi var. Ve nasıl söyleyeyim, işte her yere tanrılar koyuyor ya. O düzenine ve mükemmel düzenine inanıyor. Yani düzensiz formları bile kendi içinde düzenli. İşte ay üstü, ay altı ayrımları var bildiğimiz, okuduğumuz gibi. O nasıl, yani Aristoteles'in bu kadar rasyonel akla sahip bir filozofun yaşama ve canlılığa bu kadar aslında şey yapması, hürmet etmesi bana çok özel geliyor.
11: Evet, bu bize şunu da gösteriyor. Aristoteles'ten sonra başımıza gelenler neleri ayırmış ve neleri bağdaşmazmışçasına bizi ikna etmiş. Yani moderniteden tabii ki söz ediyorum.
10: Şeyi merak ediyorum burada. Descartes büyük bir kırılma noktası mıdır? Yani Kartezyen düşünceden öncesi, bayağı öncesinden söz ediyoruz.
11: Tabii büyük kırılma mutlaka 16. ve 17. yüzyıllarda bulunmalıdır. Bu da Avrupa'da büyük ölçüde yaşanan bir kırılma tabii ki. Öncelleri var. Gerek Rönesans'ta, gerek İslam dünyasında, Arapça konuşulan dünyada, İbranice yapılan çalışmalarda da öncelleri mutlaka var. Ama evet, 16. 17. yüzyılda Aristoteles'in bu güzel çocuksu evreninin paramparça, parça parça kırıldığını görüyoruz. Ve Aristoteles'in bu her şeyin yerinin olduğu ezeli ve ebedi bir evren, mobilyaları da ezeli ve ebedi olan bu evrenin tadını aldıktan sonra, onun verdiği evcimen hissi aldıktan sonra 16. ve 17. yüzyılda Descartes'in şüpheye, Hobbes'un korkuya, neden kapıldığını daha iyi anlıyoruz. Yani nelerin paramparça edildiğini anlamadan Galileo'nun ya da Newton'un ya da Spinoza'nın ya da Machiavelli'nin seferberliğini anlamıyoruz. Biz çünkü onların ardılları olarak onlara baktığımızda biz onların çocukları gibiyiz esasında. Ne var ki bunda diyesimiz var. Ama o kişiler çökmüş, paramparça edilmiş bir evrenin ortasında, yapayalnız büyük bir fırtınanın ortasında kendilerini görüyorlar mesela. Blaise Pascal'in üslubunu düşünün. Sonsuzlukların ortasında ben bir hiçim, yolumu bulamıyorum. Bir tek tanrı var, tanrıya tutunmuşum ama nerede olduğumu bilmiyorum falan tarzı bir söylem. Ya da işte Descartes'ta buna benzer söylemler vardır. Yani sabit hiçbir nokta bulamıyorum ama bulabilirsem büyük bir şey inşa edeceğim. Hobbes için aynı şey geçerli. Hobbes şey diyor, ben doğduğum sırada içinde doğduğum köy askerler tarafından kuşatılmıştı. Dolayısıyla annem beni doğururken ben korku içinde doğdum. Ben korkuyu da ikizim diyor Hobbes. Yani 16. ve 17. yüzyılın dominant duygusu korku ve şüphe. Aristoteles'in dominant duygusu merak ve hayret. Bu bile bize gösteriyor, yani Aristoteles'in evreninin bize bir tür mutlu çocukluk vaat ettiğini ama onun cazibesinin de lanetinin de olduğunu da hatırlamak durumundayız. Yani çekici tarafları var, nostalji duyduğumuz bir tarafı var, büyük bir güzelliği var, müthiş bir güzelliği var ve bizi dünyaya karşı çok güzel bir sadakati var. Benim Aristoteles'te en sevdiğim şey ampirik zenginliğe karşıki duyarlılığı ve saygısı adeta. Bunu da yakalamanın yolu, Aristoteles'i her şeyden önce düz mantıkçı ya da Aristoteles'in metafizikçi bir filozoftan önce belki kendisinin düşündüğü gibi bir biyoloji filozofu neredeyse.
10: Evet.
11: Hatta bir biyolog, hatta bir zoolog olarak düşünmek ve o kapıdan Aristoteles'e girdiğimizde bu söylediklerim çok daha iyi anlaşılacak gibi geliyor. Ve orada da Aristoteles şunu soruyor, diyor ki canlıyla cansızı ayırt eden şey ne? Hareket gibi gözüküyor ama canlı olmayıp da hareket eden bayağı şey var. Her şeyden önce işte gök cisimleri ya da bir şeyi fırlattığımızda da hareket ediyor, sonuç olarak hareket etmiyor diyemeyiz. Demek ki biz, ben size sorsam canlı ne demek diye sorsam, kendi kendine hareket eden dersiniz büyük bir ihtimalle. Aristoteles diyor ki bu tatmin edici bir cevap değil. Çünkü bitkiler bile kendi başlarına durabiliyorlar. Hareket etmek esasında şart değil canlılık için. O yüzden bunun ilkesi ne olsa gerek? Diyor ki hareket mi acaba? Hareket yeterli değil. Algılamak mı? Yani dışarıda olup bitene dair bir farkındalık düşünme olabilir ama algılama bile yeterli. Bu mu acaba diye düşünüyor ve bütün birinci kitap boyunca kendinden önceki filozofların canlılığı nasıl anlatmaya çalıştığını bize aktarıyor. Sonra da diyor ki bu iş böyle olmayacak. Kendi öğretisini anlatıyor ve kendi öğretisinde aslında inorganik organik farkına başvuruyor ve diyor ki organik sözcüğü aletli demektir. Aletli jimnastik gibi neredeyse. İşte canlılık kendi kendine doğal aletler üretildiği yerde karşımıza çıkıyor. Ve diyor ki bitkilerin bile aletleri var. Bitkilerin bile organları var. Kökler. Kökler su emiyor diyor. Başka ne organları var? Üreme organları. Bitkiler o halde aşağıdan besleniyor ve yukarıdan ürüyor. Görüyorsunuz beslenme ve üreme ve bu fonksiyonlar için aletlere sahip olma yaşamın tanımı gibi oluyor neredeyse. Ve yaşamın ana fonksiyonları da üreme ve beslenme. Bunun da anlamı gayet basit. Beslenme benim dışımda ki formları benim kendi formuma entegre etmemi sağlıyor. Ben su içtiğimde su benim içimde su olarak kalmıyor. Benim takımımın bir parçası haline geliyor. Ben ona bir görev atıyorum. Ya da makarna yediğimde de aynı şey. Eğer makarnayı yediğimde makarna olarak kalırsa bu makarnayı yemediğimi gösteriyor. Ya çünkü sindirmediğimi gösteriyor. Üreme de benzer bir şey. Üremede de ben kendi formumu kendi vücudumda değil, başkasının vücudunda esasında gerçekleştiriyorum, yaygınlaştırıyorum. Bu formun sürekliliği çok esas bir şey. Çünkü ezeli ve ebedi bir evrende ezeli ve ebedi formların bir meşale yarışı gibi, bir bayrak yarışındaki gibi elden ele geçtiğini görüyoruz. Ve Aristoteles'in bu dünyaya baktığında gördüğü düzenin dayanıklılığı ve sürekliliği ve bugün sevilen tabirle sürdürülebilirliği aslında formun sürekliliğinden kaynaklanıyor. Etrafına bakıyor ve diyor ki Homeros'ta ne kurbağa görüyorsam, belki Babil'de hangi kargaları görüyorsam, Mısır mitlerinde geçen yılanları biz de görüyoruz. Eskiden de yılan varmış, şimdi de yılan var diye düşünüyor ve bu yılanlar o kadar güzel ürüyor ve o kadar güzel besleniyorlar ki çevrelerinde bunlar ezeli ve ebedi gibiler. Yani bunların zaten işi üremek ve yaşamak ve bu sonsuz dansı sürdürmek. Dolayısıyla canlıların yaşıyor olmasına şaşmamak lazım. Canlıların işi bu.
10: Peki canlılara canlılığını veren ne? Aristo'da?
11: Dışarıdan bir şey söylemiyor esasında, form diyor. Yani bu evet, bizim kafamızı karıştırıyor. Ama DNA'nın buna çok yakın olduğu, yani canlılığı sağlayan şeyin bir iksir değil de, bir madde değil de, bir substans değil de bir yapı olduğu fikri Aristoteles'in fikri. Ve bu yapıyı adeta bir Yunus gibi dalgaların üzerinden atlaya atlaya gidiyor ya da bir dalganın hareketinin su damlalarının üzerinden geçe geçe geçmesi gibi form da maddenin üzerinden seke seke gidiyor ve ezelden beri yapıyor bu işi. Ve biz ne bileyim işte bir sincapın ağaca çıktığını gördüğümüzde, tırnaklarıyla tırmandığını gördüğümüzde bunların hepsi bu ezeli dansın küçük bir figürü aslında. Ve o ezeli dansa, ebedi dansa bağladığımızda anlıyoruz zaten. Yani diyelim ki işte sincapın tırnakları niye kıvrık? Nihayetinde bu ezeli ebedi danstaki rolü o kıvrıklığı açıklıyor. Dolayısıyla aslında çok sabit bir evren bir açıdan. Formlar sabit ama bir dinamizm var. O dinamizm o formlar çerçevesinde gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi Aristoteles çok tartışmalı bir bilim insanı olduğu gibi bazı yerlerde benim çok saygı duyduğum tarafları da var. Ve buralarda ben sıklıkla Aristoteles'in doğada gördüğü, canlılıklarda gördüğü istisnalar karşısında halının altına hiçbir şeyi süpürmediği çok güzel pasajlar var ve buraları anlayamıyoruz, buraları oturtamıyoruz dediği yerler var. Mesela bal arılarının nasıl ürediği problemi ta 16. 17. yüzyılda, hatta 18. yüzyılda ancak gözlemlenerek çözülebiliyor. Ondan önce hiç kimse bilmiyor. O yüzden de kral arının bir dişi olduğunu ta 17. yüzyılda, 16. 17. yüzyılda mikroskop ortaya çıktığında tespit ediyorlar. Bugün Anadolu'da bile hala arı beyi denir. Hala işte kralmış gibi, beymiş gibi düşünülür. Uzun lafın kısası, ta eskiden Aristoteles bal arılarına baktığında karşısında çok büyük bir problem var. Ya bunların üredikleri kesin, çünkü ölüleri bulunuyor, yavruları çıkıyor bir şekilde. Ama nerede çiftleştikleri ya da çiftleşip çiftleşmediklerini bile bilmiyoruz.
10: Evet.
11: Dolayısıyla dev bir soru işareti. Bu soru işaretlerine rağmen Aristoteles'in gönlü çok müsterih. Formların ezeli ve ebedi olduğunu düşünüyor. Bir şekilde bunu beceriyorlar ama nasıl becerdiğini bilmiyoruz. Önemli değil. Doğaya baktığında o yüzden trajik bir şey görmüyor. Görüyorsunuz. Burada evet. Nietzsche'nin baskılanmış trajik duygusunun neye benzediğini görebiliyoruz. Yani Aristoteles'in döneminde bu tragedyanın filozofu diye düşünülse bile kendisi hiç trajik değildir.
10: Değil. Bir de kozmos güzel bir kozmos. Yani o tabii şey çok klişe belki ama yine de anmak bence lazım. Raphael'in o Atina okulu tablosunda da yani şuna gelmek istiyorum. Platon gökyüzünü gösterirken Aristo yeri gösteriyor. O tabloda da çok net görebileceğimiz ve metinlerinden de görüşlerinden de tabii bildiğimiz üzere hocasına karşı gelen bir Aristo var. Bambaşka bir yerde. İşte Akademia ve Liceum karşıtlığı da diyeyim onun bir göstergesi. Peki Aristo bu metinde, belki yeni olarak tüm metinlerinde ama bu metin özelinde kime sesleniyor? Yani derdi ne?
11: Öğrencilerine gibi gözüküyor. Yani bazı yerlerde bu ortaya çıkıyor. Bir tartışmanın içine giriyor. Biz bunu yapmıştık, bunu tartışmıştık, şuraya vardık, şimdi bu konuya girmemiz lazım diyor. Başka bir eserinde, meteoroloji eserinde. Meteoroloji üzerine ne yazıyoruz? Bari o konuda evet, yaz. Gerçekten. Yazmadığı iki konu var. Biri tıp, biri matematik. Ama onun dışında yani kabaca her şeyi yazmış. Meteoroloji eserinde bir doğa inceleme planı olduğu çok belli. Diyor ki biz şimdiye kadar şunları inceledik. Sonra bunları inceledik. Geriye şunlar kaldı. Sanki TÜBİTAK'ta bir projeye başvurmuş da onun listesinden geçiyormuşçasına. Ve orada şunu görüyoruz. Büyük bir biyoloji, zooloji planı var. Büyük bir doğa bilimi planı var. Hatta bazıları Akdeniz'in su altı haritasını yapmak üzere bir öğrencileriyle birlikte bir proje tasarladığını düşünenler var. Dolayısıyla ben Aristoteles'in ruh kavramına can katmaya çalıştığını ve sizin de dediğiniz gibi ruh tartışmasını ölümden sonra ne olacağına ilişkin teorilerden ziyade henüz yaşarken, yani yaşam fonksiyonları yerine getirilirken ne olup bittiğiyle ilişkili bir şaşkınlığa ve hayrete ve bir o konuda bir araştırmaya dönüştürdüğünü söylüyorum. Aristoteles bu ruh kavramını yeniden anime etmeye çalışıyor, bir reanimasyona sokuyor. Ben de Aristoteles'i esasında yeniden canlandırmaya çalışıyorum bu anlamda. Aristoteles'i mantık, metafizik gibi alanlarda ya da etiği bağlamlarda değil, bizim çocukluğumuzda olan bilimin bir merak ve bu dünyaya ilişkin bir araştırma açlığı uyandıran bir aktivite olması özelliğini kullanmaya çalışıyorum. Yani bilim istatistikler üzerinden ya da aletler üzerinden ya da uzay boşluğu üzerinden değil de bu dünyaya ilişkin canlılık araştırması üzerinden yeniden bilimsel bir tavır önermenin bir yolu olarak Aristoteles'in bu eserini biraz yaklaşıyorum. Ve Aristoteles'in bilimini, özellikle de biyoloji metinlerini okumamın biraz sebepleri bunlar.
10: Peki çeviride zorluklar var mıydı? Yani hani konuya biraz zor dedik. Belki hiç anlamadığımız, belki yeterince anlamadığımız için genel olarak felsefeye dair böyle bir ön yargı var. Bunu yadsıyamayız. Ama ben bunun büyük bir ölçüde, yani çeviri kaynaklı olduğunu düşünüyorum, önyargı kaynaklı olduğunu düşünüyorum, anlamaya cesaret etmemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok da keyifli, yani çok eğlenceli metinler aynı zamanda. Ama tabii bunlar bildiğimiz kadarıyla 3 kitaptan oluşuyor. Rülolar var, farklı edisyonlar var. Yani hiç kolay olmamıştır bu metinlerin toplanması ve sonradan çevrilmesi. Eski Yunanca'dan çeviriyorsunuz. Hem bu dili nasıl öğrendiniz? Kolay mıydı, zor muydu çevirdeki bir takım, hani o süreç nasıldı, onu da sormak istiyorum size.
11: Ben bu kitabı 2003-2004 civarında karıştırmaya ve gözüme kestirmeye başladım. Bu kitabı daha iyi anladıkça çeviri isteğim de arttı. Çeviri isteğim arttıkça biraz bir terminoloji düşünmeye başladım. Yani bir yandan bu yazar ya da bu filozof, bu metnin sahibi ne yapmaya çalışıyor sorusunu netleştirmek çok önemli. Özellikle felsefede çok önemli. Onu anlayamayınca bütün diğer seçimler esasında offside'da kalıyor ve akortsuz oluyorlar aslında. Yani bu eserin ana tonu ne sorusunun cevabını vermekte fayda var. O yüzden demin dediğim gibi, yani ruh söylemlerinin yerine bir canlılık bilimi kurmaktır bu proje dediğimizde, çeviriye ilişkin pek çok cevap da gelmiş oluyor. Hı hı. Tonu nasıl olacak, terminolojisi nasıl olacak, üslubu nasıl olacak, kime nasıl seslenecek ve Türkçe bilen okur bunu okuduğunda nasıl bir izlenim alsın? Hatta kitabın kapağına kadar belirleyici oluyor esasında orada yapılan seçim. Hı.
10: Ki bunda bir yarasa var.
11: Tabii Albrecht Dürer'in yarasası. Hı hı. Yani doğaya doğa gibi bakma coşkusunun ve hı hı. cesaretinin ve ilhamının bir resmi olarak eğer düşünürsek ben bunun çok yakıştığını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Aristoteles'in bu eseri başka dillerde kitap kapaklarında melekler olabiliyor. Uçuşan bir şeyler olabiliyor. Hı hı. Ağlayan birisi olabilir. Hı hı. Bir beynin içerisinde bir işte bir şeyler olabilir. Aristoteles'in benim önerdiğim versiyonuna çok iyi isim geliyor ve biraz da provokatif ve zaten provokatif olmasını zaten istiyorum. Hı hı. Hayvanlıkla ilgili bir kitap bu. Hı hı. Ve eğer canlı olmanın ne kadar tuhaf olduğu üzerine düşünmemişseniz ve ona hayret etmemişseniz bu kitap hayret verici olmaktan çıkıyor. Ama bu kitabı okudukça bütün fonksiyonlarımızın beslenme, üreme, algılama, hayal etme, hatırlama, hareket etme, yer değiştirme ve düşünme ve akıl yürütme. Bütün bunların ne kadar tuhaf olduğunu hatırlatan bir kitap olmasını isterim esasında bunun.
10: Ben de galiba her okulda okutulması gerektiğini yani bunu isterim.
11: Olabilir yani bugün biz çünkü ruh dediğimizde ya fizikalizme hı. düşüyoruz yani ruh diye ayrı bir şey yok. Hı. Tabii ki yok bir açıdan. Hı. Ama var ve yok derken neyi kastettiğimizden bile Aristoteles farklı bir şey anlıyor. Evet. Aristoteles diyor ki bu bir etkinliktir diyor neredeyse. Hı hı. Bu bir işlemdir diyor. Dolayısıyla bu bir organizasyon düzeyidir diyor. Hı hı. Eğer bu elimde tuttuğum bardak sahip olduğu camdan kaynaklanan hı hı. iç organizasyon düzeyi olsaydı ve içmek için ya da kendini muhafaza etmek için o organları kullanıyor olsaydı bu bir canlı olacaktı. Başka bir deyişle Aristoteles ruhu bir organizasyon düzeyi olarak anlamlandırıyor ve diyor ki eğer herhangi bir şey işlevler görmek üzere organize olursa ve bu organizasyon kendi kendine gerçekleşirse ona biz canlı diyoruz. Aristoteles'in önerdiği canlılık şeyi bu. Yani canlılık fonksiyonlarından ibaret aslında.
10: Müthiş. Şimdi ilk haftaki programın sonuna geliyoruz ama ben ön sözünüzde çok güzel bir pasaj var. Onu okumadan bitirmek istemiyorum izninizle. Onu paylaşacağım. Aristoteles Ruh Üzerine adlı 3 papirüs rülosundan yani kitabından oluşan eserin ikinci kitabında kendi özgün ruh öğretisini anlatmadan önce birinci kitapta günümüzde yaygınlığını sürdüren bu ruh söylemlerinin neredeyse hepsini sergiliyor ve eleştiriyor. Dolayısıyla aradan geçen 2400 yıla rağmen bugünün okuru bu eserde ele alınan ruh anlayışlarını kolayca tanıyabilecek, o pozisyonlardan bazılarını benimseyip bazılarını reddedebilecek, sonuçta tartışmaya katılabilecektir. Hatta okurun bu kitaptaki tartışmaya dahil olması için özellikle bilmesi gereken hiçbir şey yok diyebilirim. Zira bu kitap ne önü fedailerle örülmüş bir bara, ne gümrük memurları kaynayan bir sınır kapısına, ne de gezilip geçilecek bir müzeye, ağzı açık bakılacak bir anıta, önünde kendinden geçilecek bir tapınağına ya da fotoğraf çekilebilecek bir yıkıntıya benzer. Bu kitap bir okuldur ve tartışmasını bilene okulun kapıları açıktır. Çünkü bu kitap bir tartışmadır ve tartışma 2400 yıldır sürüyor. Bu haftaki programın sonuna geldik ama tartışmaya, ruh üzerineyi tartışmaya, Aristo'nun ruh kavramına bakmaya önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Herkese şimdilik çok sevgiler.
11: Sevgiler.
12: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederiz.
13: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
14: Apaçık Radyo.
15: Charles Bukowski.
16: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Demirel'e teşekkür ederiz.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
0: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
3: Ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bu hafta Eser Miktar'da da konuğum sevgili Merve Şeker Yalım. Hoş geldin Merve.
4: Hoş bulduk. Merhaba.
3: Merhaba. Sanat eserlerinden yola çıkarak kurgulanan yemek deneyimleri, hafıza, nostalji ve anda kalma hali üzerine konuşacağız. Antik dönem mutfaklarından güncel sergi pratiklerine uzanan bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yemek yalnızca bir tüketim biçimi değildir arkadaşlar. Aynı zamanda duysal ve düşünsel bir anlatı alanıdır. Biz de yemeğin sanatla kurduğu ilişkiye odaklanacağız. Masada 3 sergisini konuşacağız. Bunları konuşacağız yani. Hoş geldin Merve.
4: Hoş bulduk. Burası heyecanlıymış.
3: Evet, benim için de öyle. Peki Merve Şeker Yalım kimdir? Neler yapar?
4: Ben aslında mimarlık okudum. Yani yemekle çok bağlantısız bir alan olduğu için direkt oradan giriyorum.
3: Mimar Sinan'da değil mi?
4: Mimar Sinan'da. Mimarlık okudum, yüksek lisans yaptım. 10 sene civarında da bir profesyonel kariyerim oldu mimarlık alanında.
3: Ne üzerine profesyonelleştin?
4: Restorasyon. Daha çok o alanda çalıştım ama başka şeyler üzerine de çalıştım. Bir kere mimar olunca mesela tadilat işinden kaçamazsın. Evet, daha çok restorasyon alanında çalıştım ve zaten o alanda uzmanlaştım. Daha sonra da ya böyle birazcık sürece yayılan ve bir anda da gelişen bir anlamda kariyerimi bırakma ve yeni bir şey yapma isteğim oldu. Önce ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Yemekle çok ilgili bir çocuktum. Ya yani çocukluktan itibaren yemekle
3: yapar
4: çok ilgiliydim.
3: Yapar mıydın peki?
4: Evet, evet. Ya benim babaannem ve teyzem, yani ailedeki iki önemli kadın figür, çok sofra kuran insanlar, çok insan ağırlayan insanlardı. Babaannem öyleydi, teyzem hala öyle. Biraz onlarla çok vakit geçirdim ben çocukluğumda ve çok ilgiliydim her zaman mutfak tarafına.
3: Bu da çok önemli tabii ki.
4: Evet, bence ya yemek yapmak içten gelmiyorsa yapılacak bir iş değil.
3: Yani evet,
4: tamamen böyle düşünüyorum. Daha sonra ne yapacağımı bilmezken de ilk aklıma gelen aslında yemek yapmak oldu. İşte onun için de bir aşçılık eğitimi aldım.
3: Nerede almıştın?
4: Usla'da aldım.
3: Usla'da aldın.
4: Ve işte Od'da çalıştım. Sonra bir de işletme eğitimi aldım. Çünkü hep düşüncemiz kendi yerimiz. Yani Galeri Bu'yla entegre kendi kafemizi açmaktı.
3: Bir parantez açalım burada. Merve, Umut Yalım'la, Yalım'ın işi aslında. Umut Yalım Galeri Bu'nun sahibi.
4: Evet.
3: Merve Buffet'in sahibi, Buffet Galata'nın sahibi. Ve bu masada 3 sergisi de aslında Buffet işbirliğiyle Galeri Bu'da gerçekleşti.
4: Evet. O iki yapı birleşince işte iki program önce Ezgi'yi ağırladın sen burada. Ezgi'nin fikri üzerine aslında her şey, masadayla ilgili her şey başlamış oldu.
3: Evet, anladım. Peki mimarlık ve restorasyon geçmişinden gelip bugün yemek üzerinden düşünmek sana mekan kavramını yeniden düşündürdü mü, düşündürüyor mu? Bir tabağı bazen bir sergi mekanı olarak kurguladığını hissediyor musun Merve?
4: Çok güzel bir soru.
3: Ay,
4: her şeyden önce. Ya aslında şöyle, bunu yemek yapmaya ilk profesyonel olarak yemek yapmaya başladığımda hiç düşünmüyordum. Sonra bize bir gün büfedeyken bir misafirimiz geldi. Böyle 70 küsur yaşlarında, çok uzun yıllardır mimarlık yapan birisi. Ve işte yemek yiyorlar eşiyle beraber filan. Ondan sonra Umut'u çağırıyor, diyor ki bu yemekleri kim yapıyor? Ondan sonra Umut da, eşim yapıyor, isterseniz çağırayım konuşun. Ondan sonra adam bana şöyle bir soru sordu. Senin mimarlıkla bir ilgin var mı?
3: Ama gerçekten hissettiriyorsun.
4: Ya teşekkür ederim. O ana kadar düşünmüyordum aslında ama şöyle bir şey var. Bence mimarlık eğitimi ya çok zor ve çileli olsa da insana verdiği şöyle bir katkı oluyor. Hacimsel düşünmeye başlıyorsun. Yani ben tabağa baktığımda aslında düzlem görmüyorum. Üç boyutlu bir şey görüyorum.
3: Ya bu
4: bir
3: çok
4: şey,
3: önemli
4: bir,
3: işte.
4: Bir yemek yaparken hiçbir zaman tepeden bakmıyorum. Hep böyle sağından solundan ve aynı zamanda da tepeden bakıyorum. O da bence mimarlıkla bağlantılı. Restorasyon kısmına da şöyle bağlayabilirim. Bilirim. Geleneksel yemekleri bozmayı çok seviyorum. Ya geleneksel halleriyle yapmayı da çok seviyorum.
3: Çağdaşa uyarlamayı seviyorsun.
4: Evet. Ama daha çok bozmak diyebilirim. Yani çağdaşa uyarlamak deyince çok fine bir yere gidiyor sanki
3: evet.
4: O laf.
3: Onun içinde değineceğim bu arada. Fine dining olayına.
4: Çok fine tarafta kalmayı sevmiyorum. Çünkü ben yemek yaptığımda insanlar doysun istiyorum.
3: Doyuyoruz ve çok keyif alıyoruz bu arada arkadaşlar. Müthiş. Ve katman katman yapıyorsun hakikaten
4: evet.
3: Dediğin gibi. Layer'lı
4: buna
3: bir
4: çalışıyorum.
3: Şey yapıyorsun.
4: Evet buna çalışıyorum. Ya benim kafam çok kurcalıyor o tarafı işin.
3: Yani ben Merve'nin bakış açısını çok beğeniyorum. Geçtiğimiz...
4: Ya teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Geçtiğimiz sene aslında tanıştık biz. Masada iki sergisinde. Ezgi ile programda zaten bahsetmiştim. Onu da dinleyebilirsiniz. Orada o sergiden de bahsediyorum. Orada kurmuş olduğu masa düzeni bir Umut'un işinde kurmuş olduğu vardı. Herkesin kendi kurgulayarak... hazırladığı bir sofra düzeni vardı. Bir de Pimpri'nin işinin tabağı vardı. O zaten yani bir mekanın kendisi gibi kurgulanmış bir denizaltı.
4: Orada da bir hacimlenme vardı.
3: Evet vardı. Katmanlıydı. O da çok etkiliydi. Zaten fotoğraflarını hemen tık tık tık çektim.
4: Şey saptaması yapabilir miyim? Yani daha doğrusu saptama denir mi bilmiyorum. O masa düzeni dediğimiz Umut'un işinden yola çıkarak yaptığımız masada ya mimar dinleyenler varsa beni anlayacaklardır. Masayı ben önce AutoCAD'de çizdim. Daha sonra AutoCAD çıktısı aldım ve ona göre yerleştirdik. Çünkü bir grid sistem kurguladım orada. Çünkü çok, ya sen hatırlarsın belki ilgilenenler Instagram hesabımıza girip bakabilirler. Çok dağınık nesneler vardı aslında. Yiyecek nesneleri
3: evet, vardı.
4: Ve onları sanki şey gibi hissettirdi bana. Grid bir sistemde koyarsam ancak... şık görünecek ve bir anlama oturacak gibi hissettirmişti. O yüzden yani öyle bir küçük şeyler ekleme yaptım.
3: Birazcık da mükemmeliyetçilik diyelim. Peki antik dönem mutfağına ilgilisin. Onu biliyorum. Ve bu biraz arkeolojik bir okuma gibi aslında bir yerden geliyor. Antik mutfakları araştırırken seni en çok şaşırtan ya da bugün hala bunu yapıyoruz dediğin şey ne oldu?
4: Antik mutfaklara nereden ilgi duymaya başladığımı hiç bilmiyorum en başında. Bir kitap almıştım Mezopotamya mutfağıyla ilgili Yapı Kredi yayınlarından çıkan. Her şey öyle başladı. Sonra ucunu alamadık. Sürekli böyle o konuyla ilgili okuma yapmak istiyorum. Ya bana şey çok ilginç geliyor. Bu Maslow'un ihtiyaçlar piramidi vardır ya.
3: Evet.
4: En altta fiziksel ihtiyaçlarımız yazılıdır hani. Oradaki ya yemek ve barınma aynı yerde yer alıyor
3: evet.
4: Piramitte. Fakat şimdi barındığımız yerleri düşünelim. İşte gökdelenler, işte ne bileyim residence'lar, son derece high-tech donanmış konutlar. Bir de yediğimiz yemekleri düşünelim. Yani ikisi arasındaki gelişim farkı benim çok kafamı kurcalıyor. Çünkü aslında hala... 5 kişi bir araya geldiğinde mangal yapmaktan bahsediyor. İnsanlarız yani hala böyle çok ilkel bir yerde besinle ilişkimiz.
3: Ya da işte
4: ama...
3: peynir ekmek çok acıktın peynir ekmek hemen yemek gibi.
4: Evet.
3: Bu arada hiç sevmem yani bir yemek yiyeceksem onun çok özenli ve çok güzel hani güzel bir deneyim almak isterim
4: buna
3: ben.
4: Buna katılıyorum ya ben de hep sofradan yanayım ama ya şey değil midir ya residence'ın çatısında adamın teraslı evi var çift
3: aynen.
4: Katlı ve orada mangal yakıyor yani.
3: Çok
4: barındığım
3: şey.
4: Evet
3: aynen,
4: barındığımız
3: aynen.
4: Yerle yediğimiz yemek arasında gelişimde inanılmaz bir fark var. Ve bu benim kafamı çok kurcalamaya başladı okuma yaptıkça.
3: Çok güzel bir bakış açısı. Bundan makale çıkardı.
4: Ben yazamam ama sen. Ya şu var mesela Bu Hatay'da falan yapılan bir tandır ekmeği vardır. Bilir misin bilmiyorum. Ekmeği hamur halinde böyle şeye yapıştırıyorlar. O yani milattan önce 7. yüzyıldan beri kullanılan bir teknik. Açık ateşten işte az önce mangal örneğiyle bahsetmiş oldum. Veya işte güneşte kurutma tekniği çok eski yüzyıllardan beri kullanılan bir teknik. O da işte gıdayı aslında muhafaza edebilmek için ortaya çıkmış. Ya bunlar bence çok garip. Hala kullanıyor olmamız.
3: Ve bunun aletleştirilmesi garip. Aslında.
4: Evet.
3: Kurutma makineleri var şu anda.
4: Evet, ben kullanıyorum.
3: Yani bence gerçekten çok enteresan bir bakışçısı bu söylediğin şey. Bunun üzerine ben de kendim evde de düşüneceğim. Peki Masada 3 projesinde sanatçı eserinden ilhamla bir yemek üretiliyor. Sence bir eseri yemek üzerinden yorumlamak çeviri gibi bir şey mi? Yani sen çevirmen misin yoksa yeniden bir kurgu mu yapıyorsun?
4: Ben aslında daha çok dekoder gibi hissediyorum kendimi. Ya böyle bir şey gibi. Ya çevirmen gibi değil de tam. Ya şimdi esere baktığında, herhangi bir sanat eserine baktığında sende uyandırdığı bir duygu, düşünce, durum var. Benim istediğim şey bu Masada 1, 2 ve 3'te ya tüm Masada serilerinde ya farklı konseptlerle ilerlemiş olsak da odak benim için hep aynı oldu. O ilgili yemeği yediğinde de aynı duygu, durum, düşüncenin pekişmesi ve yani sadece görsel bir duyusal tetiklenme değil de tatsal ve kokusal özellikle kokuyla bağlantılı bir tetiklenme de yaratılmasını hedefliyorum orada. Hep bunun üzerine insanlara sorular soruyorum. Ne hissettirdi, ne düşündürdü, yediğiniz yemekle baktığınız eser örtüştü mü? Bazen bu arada kimler için zıt da kalabilir, bu da okey. Yani ama çok zıt olması da okey.
3: Evet.
4: Ama bir yerde birbiriyle bir bağlantı olmasını tercih ediyorum eserlerle yemekler arasında.
3: Evet, anladım ne demek istediğini. Ben zaten bu arada yani senin tabaklarını yapmış olduğun o sergideki tabakları yeni bir sanat eseri, yenilebilir bir sanat eseri olarak.
4: İltifat kabul ederim. Teşekkür ederim.
3: Tanımlıyorum aslında hani bir çeviri değil ama sen ne düşünüyorsun diye bunu merak ettim. Bu konu üzerine aslında seninle konuşmuştuk. Yani sen bahsetmiştin. Onu da burada açmak istiyorum. Zıt kalmakla ilgili. Mesela ilk Masada sergisinde bir tane Erman mıydı?
4: Hangisi acaba?
3: Son akşam yemeği tablosu.
4: Sedat Gösterikli.
3: Son akşam yemeği tablosunda yani Merve eserlere bakıp oradan aldığı ilhamla bir yemek yapıyor ve son akşam yemeği tablosu yapmış sanatçı ve masanın ortasında kocaman bir ördek.
4: Evet.
3: Merve de buna dayanarak bir ördek çorbası.
4: Evet, kırmızı şaraplı ve ekmekli yani o orijinal son akşam yemeğinde yer alan iki öge vardır zaten bildiğimiz ekmekte kırmızı şarap. Bizim ördek çorbasında da ördek var ve kırmızı şarap plus işte çektirilmiş bir ördek stok vardı. Altta da işte kıtır ekmekler vardı.
3: Burada komik olan şu, yemek süper. Yani esere baktın mı o yemeği de yedin mi her şey tamam oluyor. Ama sanatçı ördekten nefret ediyormuş.
4: Evet, ona yediremedik. O hala benim içimde ukde kaldı ya. Ben çünkü bu Masada serilerinde sanatçıların yani nasıl anlatsam bunu bilmiyorum. Çok değişik, çok hakikaten aşçılıkla ilgili bir duygu bu bence. Veya annelik, hani anne de doyurunca mutlu hisseder ya kendini. Öyle bir duygu. Yani o sanatçının kendisi için yapılmış yemeği yemesini ve ona mutlu olmasını içten içe çok istiyorum. O olmayınca orada benim için bir eksiklik kaldı ve ya üzerinden iki sergi geçti hala bunu o düşünüyorum.
3: Yani evet bir tadardı insan ama bir şey diyemiyorum.
4: Ya, tadamıyormuş yani canım yapacak hiçbir
3: evet,
4: şey yok.
3: Evet sevmiyorsa sevmiyordu. Evet. Mesela benim babam da yani dereotu katiyen yemiyor.
4: Ama Ege'de de zor ama dereotu
3: çok zor. Dereotlu yani şöyle bir enginarlı tavuklu pilav yaptın diyelim dereotu yani, yakışır ona yani.
4: Favadır ne bileyim fava şeydir. Zaten.
3: Bizim evet ailemizin çilesi baba dereotu yemelisin artık. peki şundan bahsetmek istiyorum. Rönesans şölenlerinden fluxus akşam yemeklerine kadar sanat ve yemek hep birlikte temas ediyor aslında birbirini sevişir halde. Sen kendi pratiğini daha çok hangi geleneğe yakın hissediyorsun? Ritüel mi, performans mı, paylaşım mı yoksa deneyim tasarımı mı? Bu sergi deneyimini nasıl tanımlarsın?
4: Sanırım süreç ve deneyim odaklı bir şey. Hı hı. Süreç kısmı da çok önemli masada sergi serisinde. Çünkü biz sanatçılarla öncesinde birden fazla da defa bir araya geliyoruz. Ve onlar için yapmayı düşündüğümüz tabağı anlatıyoruz. Masada birdeki deneyimimizden sonra da biraz bu gelişti. Çünkü onu istemiyorum hakikaten. Yani şöyle düşün, birisi senin için bir yelek dikiyor, o yeleği giyiyorsun ya üzerine tam oturması, hı hı, için. Ya tam olarak böyle bir şey anlatmaya, hı, çalıştığım. Yani o eserle, sanatçıyla yemeğin böyle birbiri üzerine oturmasını istiyorum. Onun için de mümkünse henüz açılış yapılmadan sadece sanatçılarla kendimizin, yani ekip olarak, galeri ekibi olarak kendimizin yer aldığı bir şekilde o sergiyi açıyoruz aslında biz. Masada 2'de ve masada 3'de bunu yaptık. Ve onlardan feedback alıp yemeklerde değişecek bir şey varsa ondan sonra sergiyi açıyoruz. Bu güzel oturdu. Süreç kısmı orada. Deneyim kısmı da sanırım açılışla beraber. O yemeklerin başka insanlar, yani direkt dışarıdan bakan gözler tarafından denenmesiyle gelişiyor.
3: Ve bir performansa da dönüşüyor bence.
4: Dönüşüyor. O son hali, o oraya bağlayacaktım belki, Fluxus'la o bağlantı öyle olabilir. Masaların son hali, yani yemeklerin son geldiği durum. Fluxus'la bağlantı olabilir. Neydi, bir sanatçı vardı, yemekleri böyle bitmiş
3: Daniel.
4: Hal.
3: Daniel Sopori diye, bilmiyorum şimdi, Eat Art diye bir çalışması var ve yemek masaları kuruyor, insanların hep birlikte yemek yediği, daha sonra işte onu sabitliyor, yemekler, tabaklar bittikten sonra olduğu şekilde sabitliyor ve duvara asıyor, onu mu?
4: Evet evet, hı-hı, onun gibi bir hal alıyor aslında, evet. Yani bir sergi açılışı ile beraber yıpranmışlık da giriyor işin, evet, içine. Yani o masaların birbirine karışmış olması, yemeklerin dökülmüş olması, kırıntılar olması, etrafta boş tabaklar, bardaklar olması bana onu da çağrıştırıyor. Belki Fluxus'la, evet, öyle de bağlanabilir.
3: Benim, yani ben sanat tarihçisiyim ve sanat tarihçisi olarak en sevdiğim şey müzelere giden insanların eserlere böyle bakışı, yani böyle şaşkın şaşkın bakıyorlar, hı-hı, eğlenceli bakıyorlar. O resimleri çok seviyorum. Aslında sizin de bu yemek yeme o deneyim anında videoya, hı-hı, çekseniz o insanların suratını
4: bayılıyorum
3: falan diye.
4: Kesinlikle katılıyorum.
3: Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya.
4: Yani onu izlemek zaten aşçılığın bence bu arada en keyifli tarafı. Diğer taraflarında pek keyif alınacak bir şey yok.
3: Kan, ter, kaos.
4: Gözyaşı, ateş. Ama yani o yemek yiyen insanı, ya bu masadadan da bağımsız söylüyorum. Hı hı. Yani evine misafir geldiğinde bile öyle değil midir? Yani senin yaptığın yemekten birisi zevk alırsa ve sen bunu görürsen o kusursuz bir, evet, tatmin anına,
3: yemezse,
4: dönüşüyor.
3: Yemezse de üzülürsün.
4: İşte üzülüyorsun. Bak, kaç sene, aynen, geçmiş üzerinden.
3: Doğru söylüyorsun. Bu fine dining'den bahsedeceğiz demiştik. Şimdi geliyor sorum. Türkiye'de gastronomi çoğu zaman fine dining üzerinden konuşuluyor. Ama senin yaklaşımında ciddi bir araştırma da var. Kültürel hafıza tarafı da var. Çünkü geçmişten beslenerek çalışıyorsun. Yemek sence yeni bir arşiv biçimi haline gelmiş olabilir mi? Ya da zaten öyleydi?
4: Bence kesinlikle öyleydi. Bunun en güzel örneği de, ya arşivlemenin en güzel örneği de, o annelerin eski ajandalara yazdığı defterler vardır ya, evet, yemek defterleri. Ondan alınmış poğaça, bundan alınmış kek tarifi, bazen aralarına böyle gazete küpürleri, evet, falan da, evet, sıkışır. Bu bence dağınık da olsa bir arşivleme yöntemi. Diğer bir yaklaşımda yemekle ilgili arşivleme. İşte ya ben mesela teyzemle bir araya geldiğimde hala soruyorum, ona şunu nasıl yapıyordun, bunu nasıl yapıyordun falan. Hemen telefonuma not ediyorum. Tamam. Telefonum teyzemden aldığım tariflerin notlarıyla dolu yani.
3: Hem arşiv hem bellek, hafıza, bellek, yani her şeyi,
4: evet, ama
3: aslında
4: fine dining tarafına gelirsek, ben de fine dining çalışan bir restoranda daha önce çalıştım. O olay başka bir yere gidiyormuş gibime geliyor benim. Ya birazcık orada şey de devreye giriyor çünkü. Yani evet, yemekten anlıyorsanız o yediğiniz fine dining tabaklardan gerçek anlamda haz alabilirsiniz. Çok güçlü bir arge çalışma. ya o olay başka bir yere gidiyormuş gibime geliyor benim. Ya birazcık orada şey de devreye giriyor çünkü yani evet yemekten anlıyorsanız o yediğiniz fine dining tabaklardan gerçek anlamda haz alabilirsiniz. Çok güçlü bir Ar-Ge çalışması var çünkü her birinin arkasında.

0: Buna yapacak da bir şey yok.
1: İşte Walter Benjamin de diyor ya, yani anın içerisinde o anı deneyimlemek mi, yoksa onu kayıt altına alıp
0: Evet.
1: aurasını bozmak mı?
0: Evet.
1: Belki de aurası bozulmuş oluyor bu şekilde.
0: Katılıyorum buna. Yani o yediğiniz yemeği fotoğrafını çekene kadar soğuttuktan
1: Bir anlamı yok yani. Sırf paylaşmak için
0: sonra.
1: gittiysen aurası da gitmiş oluyor. Bir sorum daha var. Daha sonra kapanış sorusuna geçeceğim. Restorasyon geçmişinden geldiğim için soracağım bunu. Bir tarifin korunmasıyla bir yapının korunması arasında zihinsel olarak benzerlikler görüyor musun? Çünkü ikisi de aslında kültürel mirası geleceğe taşımak gibi geliyor olabilir. Oluyor mu? Nedir?
0: Ya restorasyonla ilgili konu biraz benim için karışık. Benim biraz mimarlığı bırakmamda bu da etkili oldu. Çünkü yani Türkiye'deki restorasyonun işleyiş biçimi, hatta doktora tezi yazmaya niyetlendim. Ya daha doğrusu doktora yapmaya niyetlendim ve tez konum şu olacak diye: Türkiye'de restorasyon neden yapılmamalıdır? Ya böyle bir şey yapmak istiyordum. Sonra dedim ki olmayacak böyle bir şey. En iyisi mimarlığı bırakalım. Ya şöyle
1: Akıl
0: aslında.
1: sağlığın için de iyi olmuş bence doktora aşamasına
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten yüksek lisans da zor bitirdim.
1: Evet.
0: Şey, ya şöyle, yapı bozumcu bir yerden yaklaşıyordum. Yani aslında onu anlatmak için bu kısmını anlattım. Restorasyona da yapı bozumcu bir yerden yaklaşıyordum aslında ve mevcut kurallar can sıkıcıydı benim için. Yemekle ilgili de bazen böyle hissettiğim oluyor. Ya bazen de tam tersi. Yani zeytinyağlı taze fasulyenin yerini ne tutabilir ki? Hani
1: Geliyor.
0: evet, geleneksel anlamda yapılmış bir güzel zeytinyağlı yemeğin yerini ne tutabilir ki gibi de düşündüğüm oluyor. Yemekle ilgili birazcık daha kafam karışık.
1: Anladım. O zaman programın sonuna da geliyor gibiyiz. Çok kısa kesmemen için söylüyorum. Bana oradan bir vay tebrik şeyi geldi, çünkü uyarı bile gelmedi bu sefer. Herkese sorduğumuz bir soru bu bizim. Bugünün bunu hatta şimdi bir saniye bekletiyorum, çünkü kayıt kamera açıyorum arkadaşlar.
0: Ya neden bunu yaptın? Saçım iyi mi?
1: Sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz diyerekten. Herkese sorduğumuz bir soruyla bitirelim. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
0: Çok içeriden olduğumu düşünüyorum. Biraz kenarında olduğumu düşünüyorum kültür sanat ortamının.
1: Ben
0: Ama
1: öyle düşünmüyorum arkadaşlar.
0: ama ya şunu söyleyebilirim, yani dışarıdan, birazcık daha dışarıdan biri olarak biraz empatiden yoksun olduğumuzu düşünüyorum şu anda. Sadece belki kültür sanat ortamıyla da ilgili değil, ama kültür sanat ortamında özellikle bu var bence. İnsanlar, genellikle karşılaştığım tüm insanlarda kendi yaptığını çok değerli bir yere koyup başkasının yaptığını da çok değersiz
1: Evet.
0: göstermekle ilgili bir tutum var.
1: Hor görmek.
0: Evet, bence bu çok gereksiz. Herkes bir şeyler için çaba sarf ediyor. Biraz daha açık fikirli olup bütün ortamı kapsayıcı şekilde sanki yol almaya çalışmak mantıklıymış gibime geliyor benim. Böyle görüyorum.
1: Evet, ya anladım. Bu hor görme olayı, İsmet Doğan da bununla ilgili bir cevap vermişti aslında, kendisini yabancılaşma ve hani sıkıcı gelmesiyle ilgili bir şey söylemişti. Bu durum nasıl değişir, ne olur?
0: Bakış açımızı değiştirmemiz
1: Onun için de
0: lazım
1: çok
0: mı?
1: zor gibi geliyor bana işte.
0: Ya biraz belki Avrupa'ya örnek almamız lazım. Ya biraz daha böyle, bu en azından şimdi, ya şöyle bir şey var. Sonuçta biz beyin cerrahı değiliz, tamam mı? Yani bir milimetrelik kararımızla bir insanın hayatı tehlikeye girmiyor. Bu rahatlıkla eğer olaylara yaklaşabilirsek, yani yaptığımız iş, tabii ki yapılan iş, daha doğrusu sanat piyasasında çok önemli. Ama sonuçta bir insanın hayatını da direkt etkileyen bir şey değil ya yani.
1: Evet.
0: Bundan hem süreçten zevk alıp hem de insanların zevk alması için gerekli ortamı sağlayıp bir böyle daha rahat bir alan açılması gerekiyormuş gibime geliyor benim.
1: Ben bunu daha çok yakın tarihte bir arkadaşımla konuştum. O da AKM Opera'da sanat tarihçisi olarak çalışıyor. Bu işte diğer işlerin hor görülmesiyle ilgili bir konu. Ben de lisedeyken, ortaokuldayken güzel sanatlar şeyi alıyordum, resim yapıyordum. Ve orada aslında ben sanatın tarihine daha ilgi duyduğum için, sanat tarihine.

0: yöneldim. Ama orada aslında o sanat piyasasında devamlı bir yarış halindesin. Yani her aslında atölyede yapmış olduğun resim bile birinci seçiliyor, değerlendiriliyor ve hep bir rekabet halinde olduğun için ve bunu okuyan, üniversitesini okuyan, eğitimini alan kişiler de o rekabet hali içerisine yoğrularak aslında piyasaya hazırlanıyorlar. Ve işin sonunda da hani en iyisi benimki olacak, en iyisi benimki, diğerlerinki çok kötü diye bir bakış açısı da belki de oluşuyor olabilir. Herkes olmak zorunda değil belki de. Ama sonrasında da işte o en iyisi benimki olsun da hor görmeyi doğuruyordur belki de.
1: Tetikliyor yetişkinlikte onu belki. Ya olabilir ama artık hepimiz yetişkin insanlarız. Kendi kararlarımızı verebiliriz.
0: Kimsenin şey travmalarını şey yapmıyoruz, normalleştirmiyoruz diyoruz.
1: Evet yani bilmiyorum. Bence birazcık empati yapma yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor.
0: Evet, katılıyorum. O zaman iyi ki geldin Merve. Ben çok keyif aldım.
1: Ben de öyle. Teşekkür ederim çağırdığın
0: Ne
1: için.
0: demek, çok mutluyum. Eser Miktar'da programında haftaya salı günü aynı saatte görüşmek üzere. Ayça Ceylan'la birlikte olacağız. Dinleyin, dinletin, öptüm.
2: Eser Miktar'da güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Demirel'e teşekkür ederiz.
5: Gelecek istasyon, Kavataş yönünde bir yolculuk.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB.

0: Reklamlar bitti.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.
2: Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Yersel'e teşekkür ederiz.
2: Diğer Kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'dasınız, diğer kamdasınız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Her salı olduğu gibi bu salı da sizlerle birlikteyiz. Bugün Esra Işık'ın serbest bırakılmasını selamlayarak başlayalım istedim. Esra Işık serbest bırakıldı ve zeytinlerin kaderini belirleyecek kararı bekliyorlar. Şimdi İkizköy'de kendisi. Laden Yurttakileri anmamıştık. Çok yakın zamanda kaybettik. Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Akademisyendir ve sivil toplum uzmanıdır Laden Yurttagüler. Nisan ayının ortalarında kaybettik Laden'i. Saygıyla anıyoruz. Gecikmiş bir anma. Programlarımızı kayıttan yaptığımız için yeni gündemimize aldık. Aynı zamanda 2 yıl önce kaybettiğimiz bir başka sivil toplum önderi Sezai Hazır. Habitat Derneği'nin kurucusu. Onu da anmış olalım ve haberlerimize geçelim. Damla, hoş geldin. Nasılsın ve bugün neler var önümüzde?
1: Hoş bulduk. Memleket kadar ya da dünya kadar iyiyim diyorum artık. Hepimiz öyle diyoruz biliyorsun. İlginç bir haberle başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi küresel insani krizlerde kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne yani UNOCA'ya ek 1,8 milyar dolarlık yeni kaynak tahsis ettiğini açıkladı. Böylece Washington yönetiminin Aralık 2025'ten bu yana Birleşmiş Milletler sistemi üzerinden duyurduğu toplam insani yardım desteği 3,8 milyar dolara ulaştı. Şimdi Trump'ın ikinci döneminin başından beri diğer kamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'e yaptığı kaynak aktarımının nasıl kesildiğini, belli alanlardaki ofislerin kapanmasına neden olduğunu, hatta birçok sözleşmeden de çıktığını konuşuyorduk. Bu haber hepsinin arasında ilginç gelebilir dinleyicilerimize ve bu haberleri okuyanlara. Hemen bunu bir bağlama oturtalım aslında. Bu kaynak tahsisi doğal afetler, açlık krizleri ve acil insani felaketlerden etkilenen bölgelere yönlendirilecekmiş. Ama bir önemli bağlam daha var burada. Aslında 3,8 milyar dolar dediğimizde büyük bir rakammış gibi görünüyor ama 2024'te ABD'nin bu kuruma olan toplam bağışı 14 milyar dolarmış. Yani neredeyse kurumun toplam bütçesinin %37,9'una denk geliyor. Kısacası şöyle bir yorum yapmak mümkün gibi
0: Acele
1: görünüyor.
0: etmeyelim ama Mayıs ayındayız yani daha belki Trump'ın cebinden çıkabilir biraz daha gönlünden koparır
1: Değil mi?
0: belki.
1: Şimdi Şii'yle görüşmesinden sonrasına bakabiliriz. Ama yine de 2025 aralığından beri yaptığı katkılar diye 2025-26 deniyor. Şöyle bir yorum mümkün aslında. Kaynak aktarımı azalmış görünüyor ama daha da önemlisi ABD istediği alanlara kaynak aktarımını sürdürürken diğer taraftan Trump yönetiminin istemediği alanlarda bunlardan bir tanesi UNHCR biliyorsun özellikle Filistin'deki ofislerinin kapanmasına sebep olmuştu. İkincisi iklimle ilgili zaten sözleşmeden de çekildi. Kısacası politik olarak istemediği hatlara yönlendirecek yardımları kesmiş gibi görünüyor. Diyebilir miyiz Rauf diye topu sana atıyorum özeti verdikten sonra.
0: Tabii diyebiliriz. Ayrıca demin söylediğim şeyi de açıklayayım. Şimdi bunlar verilen paralar değil. Bunlar verileceği açıklanan paralar. Dolayısıyla Mayıs ayı olması bir şey değiştirmiyor. Bu yıl için açıkladığı toplam rakam şu anda 3,8. Yani 5 ayda bir rakam açıkladığını varsayarsak da bu rakamın çok daha artmayacağını en fazla 5-6 bin, 5-6 milyar dolar seviyelerine çıkacağını, dolayısıyla 2024'ün üçte biri seviyelerinde kalacağını öngörebiliriz. %37 ya da 38'ini veriyordu Birleşmiş Milletler insani yardım bütçesinin bugüne kadar ABD. Bunu tak diye kesti ve dünyanın pek çok alanındaki insani yardımın gadre uğramasına neden oldu. Aslında 1945'teki Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir finansal yük yükleniyor. Yani kuruluyor ve ciddi bir finansal destek veriyor. 1980'lere kadar da böyle sürüyor. 80'lerden itibaren buna işte Kassabaum değişikliği denilen bir şey var. Öyle adlandırılıyor. ABD Kongresi bu rakamları biraz da biz karar verelim. Kongre olarak bizim çok dışımızda kararlar veriliyor diyerek kontrol yetkisi alıyor. Kontrol yetkisiyle birlikte de katkı sınırlandırılmaya başlıyor. Oradan itibaren de gittikçe farklı farklı şekillerde bu gündeme geliyor bu mesele. İşte şimdi de Trump vesilesiyle gündeme geldi. ABD zaten ne istiyorsa onu destekliyor diye düşünebilirsiniz. Daha önce de böyleydi ama şimdi istediklerinin sayısı da azaldı. İstediklerine harcadığı bütçe de azaldı.
1: Bir yandan da iklim meselesindeki ayrım, iklim aksiyonu diyelim buna, iklim eylemindeki ayrım çok görünür hale geldi. Ama öbür taraftan da pek çok felaketle de karşı karşıyayız. Yeni bir El Niño dalgası var. Sel, kuraklık ve yangın riskini büyütebilir diyor iklim bilimci Doktor Daniel Swy. Modern insanlık tarihinde küresel olarak bu kadar sıcak olan mevcut koşullar altında güçlü veya çok güçlü bir El Niño olayı hiç yaşanmamıştır diyor ve Pasifik Okyanusu'nda alize rüzgarlarının zayıflamasıyla ortaya çıkan El Niño yıllarının önümüzdeki günlerde hepimizin başını, özetle söylüyorum bütün haberden, büyük belaya sokacağını söylüyor. Bu ne
0: Evet.
1: demek? Kuraklık, aşırı yağış, orman yangınları, gıda güvenliği, Rauf.
0: Bu şu demek. Şimdi El Niño iki dalga halinde geliyor bunlar. El Niño ve La Niña diye geçen iki şey. Bir sıcaklık iklimin bütününü sıcak hale getiren bir devir yaşıyoruz. Sonra da iklimin bütününü görece soğuk hale getiren bir devir yaşıyoruz. Bu sıcak ve soğuk su akıntıları sayesinde oluyor. Okyanus akıntıları sayesinde oluyor. Geçen yıl aslında soğuk dönemler yaşıyor olmamıza rağmen son 10 yılın en sıcak yazlarını yaşadık. Dolayısıyla şimdi El Niño yıllarına girdiğimizde ne olacak diye düşünüyorduk hakikaten. Geçen yıllardan baktığımızda bu sefer işte ilgili kişiler açıklamışlar, yani durum kötü diyorlar. Güçlü ve çok güçlü bir seviyeye ulaşma olasılığı çok yüksek diyorlar. Çünkü zaten soğuk olan zamanda bile, soğuk olması beklenen zamanda bile çok sıcaktı, ortalamaların üstündeydi havalar. Dolayısıyla evet, başımız belada. Zaten 1,5 derecenin de üzerine çoktan çıktık. O yüzden neler olacak göreceğiz, bekleyeceğiz.
1: Başımızın ne kadar büyük bir belada olduğunu aslında Sudan'dan gelen haberle de görebiliyoruz. Sudan'da yaklaşık 20 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler destekli entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırması ülkenin Kuzey Darfur, Güney Darfur ve Güney Kordofan eyaletlerindeki 14 bölgenin hala kıtlık riski altında ve 135 bin kişinin felaket düzeyinde açlıkla yüz yüze olduğunu öngörüyor. Tabii Sudan'daki mesele sadece iklim kriziyle değil, aynı zamanda jeopolitik krizle de ilgili. Fakat bir yandan da çok uzağımızdaymış gibi görünse de geçen gün bir başka proje için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yani küresel hedeflerin endeksini kontrol ediyordum ki orada da aslında açlığa son hedefi için Türkiye'de hala önemli zorluklar bulunduğunu gördük. Yani oradaki kategorizasyon çok önemli, zorluklar devam ediyor diyor. Zorluklar devam ediyor diyor. Ondan sonra ilerleme var diyor vesaire diye gidiyor. Türkiye'de de açlığa sonda hala önemli zorluklar bulunduğunu söylüyor endeks. Kısacası açlıkla imtihan edildiğimiz dönem devam ediyor diyorum.
0: Evet, devam ediyor ama bir taraftan da kırsalda yaş ortalamamız çok yükseldi. Kırsal terk ediliyor ve çalışma verimlilik yaşının üzerine çıktı, yaş ortalaması 58 seviyelerinde. Bu da tarımın ciddi bir şekilde gerilemeye başlayacağı veya başladığı anlamına geliyor. Çiftçi kayıt sistemimizde 2 milyon 300 bin çiftçi varmış ama nüfusu oranladığımızda ciddi bir azalma var. Yaş ortalamasının yükselmesi de bunu gösteriyor zaten. Dolayısıyla bir yandan da tarım arazileri kaybediyoruz. 22,5 milyar hektar tarım arazisi kaybetmiştik son 25 yıl içinde. Bunu daha önce burada konuşmuştuk. Konya örneğini anlatırken de ifade etmiştik. Yani bu ne kadar büyük alanlardan söz ettiğimizi açıklamak için bir rakam vereyim. 800 milyon ton daha fazla buğday üretebilirdi Türkiye. Yani çok büyük bir tarım arazisi kaybı var. Dolayısıyla bir gıda kriziyle karşı karşıyayız ve daha da büyüyeceğini öngörüyoruz bunun. Ama tarımsal alanlarımızı da hızla kaybediyoruz. Ve ne gıda güvenliğini sağlayabilir durumda olacağız önümüzdeki yıllarda ve günlerde diyelim hatta, ne de bitki biyogüvenliğini sağlayabiliyor olacağız. Buradan bitki biyogüvenliği ile ilgili bir haber var. Oraya geçelim istersen sen de.
1: Evet, gıda güvenliği dediğimiz zaman bu aynı zamanda gezegenin gıdasıyla da ilgili ve gezegenin gıdası bitki biyogüvenliğine bağlı. EcoIQ'dan bir haberimiz bu. Tükettiğimiz gıdaların %80'i ve soluduğumuz oksijenin %98'i için bitkilere bağımlıyız. Dolayısıyla sağlıklı bitkiler gezegenimizdeki tüm yaşamın, ekosistemlerin devamlılığının, gıda güvenliğinin ve beslenmenin temelini oluşturuyor. Buradan baktığımız zaman da aslında gıda güvenliği ve beslenme için bitki biyogüvenliği olarak belirlenen Dünya Bitki Sağlığı Günü'nün temasına gelmiş oluyoruz. O da 12 Mayıs tarihindeydi. Yani 3 gün önce bu kaydı yaparken 3 gün dinleyicilerimiz bizi dinlerken neredeyse bir hafta olacak kutlandı. Bitkiler için sınır kontrolü ve hijyen sistemi gibi bir önleme ihtiyacımız var deniyor. Kısacası bitkilerin sağlığını korumak, oksijenimizi, yaşamımızı korumaktır diyelim. Ve bütün bunları konuşurken, iklim risklerini de konuşurken aslında başka risklerin, bu risklerin önüne geçtiğini de konuşalım mı Rauf?
0: Konuşalım. Bu da yine bir EcoIQ haberi. Diyor ki ekonomik ve jeopolitik riskler iklim risklerini gölgeliyor. Ne demek bu? Yönetim kurullarının stratejik önceliklerine bakmışlar Türkiye'de ve risk gündemleri nasıl ele aldıklarına bakmışlar. Bu şeye göre, araştırmanın bulgularına göre ekonomik risk, jeopolitik risk ve politik risk üç önemli risk arasında yer alıyormuş. Bu risklerin 2023'te gerçekleştirilen bu çalışmada ilk üç, bu çalışma bir de 2023'te de gerçekleştirilmiş ve bu risklerin ilk üç sırasında iklim krizi ve sosyal riskler, finansman ve nakit yönetimi ve sektörel ve politik belirsizlikler varmış. Şimdi bayağı bunlar yer değiştirdi diyor. İklim krizi ilk üç riskin arasına girmiyor. Bunun da gelecekte iklim krizine yönelik önlemler almakta ve iklim eylemini doğru örgütlemekte bir odak kaybına yol açabileceğine dair uyarılarda bulunuyor haber. Daha fazla detaya girmeyeyim. İzleyicilerimiz okumak isterse EcoIQ'de habere erişebilirler.
1: Evet, iklim krizinin önüne geçiyor pek çok başlık, ancak iklim krizi tüm hızıyla devam ediyor. Felaketlerin daha büyük boyutlarda, daha şiddetli ve daha hızlı yaşandığı bir dönemdeyiz. Çorum'da bir hortum felaketi yaşadık ve bir köyde evlerin %80'i oturulamayacak duruma geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum sebebiyle çok sayıda evin çatıları ve duvarları yıkıldı. Ağaçlar devrildi. Oyaca köyünde ise 5 yurttaş yaralanırken aynı köydeki binaların %80'i oturulamayacak duruma geldi. Kavşut köyünde de hortum felaketi yüzünden büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Hortumlar, seller, toprak kaymaları, yangınlar derken neredeyse her ay yeni bir felaket haberi alıyoruz ve bunlarla boğuşmak için bir yandan sürdürülebilir şehirler ve topluluklar meselesini konuşmamız gerekiyor, ama öbür yandan da gerçekten iklim eylemini hızlandırmak, ilerletmek ve odağımızı buraya çevirmek gerekiyor. Ve fakat ki dünya liderleri özellikle son 2 yıldır iklim odağını neredeyse tamamen kaybetmiş durumdalar diyebiliriz.
0: Yani şöyle bunun altını çizmek isterim bu haberdekini. Bayağı nokta atışlı bir hortumdan söz ediyoruz. Yani iki köyü vuran ve vurduğu köylerden birinin %80 konutlarını yaşanmaz hale getiren bir hortumdan söz ediyoruz. Bunlar yani 10 yıl öncesini, 5 yıl öncesini ya da 20 yıl öncesini düşünürseniz Türkiye'de bir köyde bir hortum. Yani olacak iş değildi. Ama o gün inanmayanlar, iklim krizinin varlığını inkar edenler, bugün de inkar etmeye devam edenler, bu iklim felaketlerini diyeyim, daha doğrusu aşırı hava hareketlerini açıklamakta zorlanıyor olmalılar. Nokta atışlı bir hortum yaşadık. Bunu tekrar söylüyorum.
1: Açıklamakta zorlandığımız bir başka mesele daha var. İstersen birazcık biz de odağımızı genişletelim diyeceğim, ama çocuklarını koruyamayan memleket meselesinde yeni bir gündeme uyandık Rauf.
0: Evet, Bülent Çık yayınladı. Bayatav bünyesinde kurşuna karşı bir öğün diye bir rapor yayınladı. Çocukları gelişim bozucu toksik maddelerden korumak ve eğitim adaletini güçlendirmek alt başlığını da taşıyor rapor. Daha doğrusu geniş başlığını taşıyor. Diyor ki bu bir zehirli bir metal kurşun. Yani bir güvenli eşiği de yok. Kurşunun sıfır olması gerekiyor ve hani yetişkinler hadi bir yana ama çocuklarda nöro gelişimi etkiliyor ve yaşamsal mineralleri de taklit ederek vücuda girebiliyor. Sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozuyor. Beyin gelişiminin kritik aşamalarını etkiliyor. Negatif yönlerde etkiliyor. IQ düşüşüne, dikkat sorunlarına, dürtüsel davranışların artmasına, tabii ki eğitim başarısında, akademik başarıda gerileme gibi sonuçlara yol açabiliyor. Güvenli bir kurşun düzeyi yok diyor rapor kanda. Yani sıfır olması gerekiyor diyor özetle. Düzenli bir izleme de yapılmıyormuş Türkiye'de. Düzenli bir izleme yapılmadığı için bir güvenilir bir veriye de çok ulaşılamıyor. Ama gündelik hayatın içine girdiği kurşunun ve hızlı gıda veya işte hızlı kullanımdaki pek çok malzemenin içinde yer aldığını, seramik gıda kaplarında kullanıldığını, oradan rastlandığını, yüzey ve duvar boyalarının %70'inde buna rastlandığını, plastik gıda kaplarında ve oyuncaklarda referans düzeyinin çok üstünde kurşun saptandığını anlatıyor. Baharatlarda %25'miş mesela, kozmetiklerde %100'e yakınmış. O kadar kötü ki durum. Ve burada diyor ki yani ne kadar yoksulsanız maruzluğunuz da o kadar artıyor. Çünkü kendinizi koruyamıyorsunuz. Daha ileri kalitede ürünler alamıyorsunuz. Ya da işte yenilenme, onarım, boyayı yenileme vesaire gibi başka şeylerde yeterli bütçeniz olmadığı için bunları yapamıyorsunuz. Dolayısıyla daha fazla toksik etkiye maruz kalıyorsunuz diyor. Kabaca böyle. Kurşunsuz bir öğün, kurşunsuz çocuklar, kurşunsuz beslenme demiş. Bülent Çık sessiz şiddet diye yorumlamış kurşuna yönelik bu durumu.
1: Bülent Şık çok uzun zamandır güvenli gıda için çalışıyor, söylüyor. Yeni polen meselesiyle ilgili başındaki belanın devamını haberlerde okuduk. Ama hocamızın varlığı hepimiz için kritik diyelim. Buradan başka bir konuya geçeceğiz. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda iş barışı ile ilgili zor bir dönem geçiriliyor. DİSK Sosyal İş Sendikası çatısı altında yeniden örgütlenme süreci varken işten çıkarmalar ve çalışma koşullarına ilişkin iddialar gündeme gelmiş. Sivil toplumdaki hak mücadelesi diyelim ve hak korunması, iş barışı neden daha zor oluyor diye sorayım mı Rauf?
0: Ya bu çok uzun bir şey. Belki bunu konuk ağırlayarak bir başka programda yaparız. Ama burada ilginç bir şey var. Daha önce Sosyal İş TOG'da örgütlüydü. Ben de ona şaşırdım. Nasıl oldu bu mesele diye. 2010 civarında örgütleniyorlar orada. 2021'e kadar da devam ediyor. 6 tane de toplu iş sözleşmesi yapıyorlar. 2021'de yönetimle bir anlaşma yapılıyor. Çalışanlar sendikadan istifa ediyorlar ve bir iş yeri kurulu kurulması, bunun düzenli olarak çalışanlar lehine de faaliyet yürütmesi falan gibi ekstra kararlar alıyor yönetim ve bu şekilde devam ediyorlar. Sonra yönetim değişiyor. Şimdi olanlar oluyor. Yani sendikal sürekliliğin sağlanmamasının yarattığı bir şeyle karşı karşıyayız doğrusu. Sivil toplumda böyle şeyler yani hak arayanlar neden haksızlığa maruz kalıyorlar diyebileceğimiz 1 Mayıs'ta da hak arayanların da hakları var başlığıyla bildiri yayınlamışlardı ve galiba bir pankart da açmışlardı. Böyle bir durumla yüz yüzeyiz ama dediğim gibi bunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım bir uzmanla konuşarak. Biz sadece izliyoruz haberleri ve bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz dinleyicilerimizle.
1: Son 5 dakikamıza girmişken sivil topluma yönelik hibelerin haberleri çıkıyor. Yakın dönemde ya da orta vadede son başvuru tarihi olan bir takım başvurular ve çağrılar var açık. Onların bir listesini yapalım diğer kamda her zaman olduğu gibi. İlki aslında gerçekleşen bir haber. Sosyal Etki Zirvesi 2026 eşitlik için söz-eylem ilişkisinde şeffaflık, kapsayıcılık ve dayanışma kültürü temasıyla gerçekleştirildi. Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu ve Ekonomi Gazetesi'nin partnerliğinde düzenlenen zirve bu yıl eşitlik için söz-eylem ilişkisinde şeffaflık, kapsayıcılık ve dayanışma kültürü mottosunu belirlemiş. 12 Mayıs'ı yine daha birkaç gün önce gerçekleştirildi ve yoğun bir katılım vardı. Zirve boyunca dayanışma kültürü, iklim politikaları, kapsayıcı politikalar, kuşaklar arası diyalog, sağlıklı yaşam, sivil hareketlilik, kültürel dönüşüm, sanat ve toplumsal etki gibi başlıklar ele alındı. Burada önemli olan şu, bilgi aksiyon arasındaki açık, yani knowledge action gap ya da buradaki gibi şeffaflık önemli bir mesele olarak sivil toplum gündemini işgal ediyor deyip bir sonraki haber için sözü sana bırakayım.
0: Evet, Sabancı Vakfı 17. sezon fark yaratanları açıkladı. Engelsiz Nota, Fotohane Darkroom, Bisikletli Okul, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, Defako Kıyı Koruma Derneği, Kuş Kolektifi bu yılın 17. sezonun fark yaratanları olarak seçildiler. Hikayelere ulaşmak isterseniz fark yaratanlar 17. sezon diye yazıp vakfın sitesinden görebilirsiniz.
1: Ve başvurular, fikirden başvuruya iki kolektif proje geliştirme atölyesi başvuruları açıldı. Culture Civic tarafından düzenlenen fikirden başvuruya iki, 7-9 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek yerel projeler hibe programına yönelik başvuruları güçlendirmeyi amaçlayan atölye için başvurular başladı. Bu biraz şey gibi oldu, başvuruception gibi iç içe. Ancak hibe programına başvuru yapmayı düşünen yerel STK'lar varsa bu atölyede önemli bilgiler elde edebilirler. Son başvuru tarihi ise 20 Mayıs 2026 saat 18 Culture Civic'ten takip edebilirsiniz. Katılım da ücretsiz.
0: Türkiye'nin genç kadınları geleceği yeniden tasarlıyor. Big Hackathon başvuruları açıldı. 27-28 Haziran 2006 da yapılacak. Son başvuru 31 Mayıs. Bige ve Habitat Derneği ortaklığında yapılıyor. Bige Bizim Kızlarla Gelecek projesi. Bir bankanın destek verdiği bir proje. Bu hackathon'a da yine Bige Bilim Kızlarla Gelecek ve hackathon yazarsanız erişebilirsiniz.
1: Ve hemen buradan bir başka habere geçelim. Türkiye'nin genç kadınları Rauf'un söylediği gibi Bige Hackathon başvurularıydı. Bir sonraki haberimiz ise MBB Lisansüstü Tez Desteği Programı başvuruları açıldı. 5 doktora tez araştırmacısının her birine 100 bin TL destek sağlanacak. Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülüyor. 2026 dönemine başvurmayı düşünüyorsanız şehircilik@mbb.gov.tr adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Başvuru detayları ve sonuçlar marmara.gov.tr'de açıklanacak ve son başvuru tarihi 12 Haziran 2026.
0: Pop Woman Antalya 2026 başvuruları da açılmış. 3 Haziran'da yapılacak etkinlik. Birlikte üretimi ve dayanışmanın parçası olmak isteyen 18 yaş üzeri tüm kadınları bekliyorlarmış başvuru için. Sosyal İklim Derneği ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenleniyor. Pop Woman Antalya 2026 yazarsanız başvuruya erişebilirsiniz web üzerinden.
1: Ve son haberimiz UNDP'den STK'lara yeni destek, İş Dünyası ve İnsan Hakları hibe programı başlıyor. İş Dünyası ve İnsan Hakları ekosistemini güçlendirmek için sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir hibe programı bu. Sorumlu işletmeler dayanıklı sivil toplum projesi kapsamında veriliyor ve son başvuru tarihi 14 Ağustos 2026. Bu programa başvurmak istiyorsanız da Ağustos'a kadar vaktiniz var diyelim ve tam zamanında programı kapatalım mı Rauf?
0: Evet, Diğerkam'daydınız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birlikteydiniz. Tekrar bir Salı günü saat 16.30'da buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sosyal faydaya yönelik haberler dinlediniz.
1: Hoşça kalın.
2: Diğerkam. Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Yersel'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Kainatın
3: tüm
2: seslerine,
3: renklerine,
2: ve
3: titreşimlerine
2: Apaçık

0: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ülkü Araoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Tarih 19 Mayıs 2026. Biraz önce Koç Üniversitesi Orkestrası ve İstanbul West Side Kolektifi birlikte dinlediniz. Onların 2024 yılında çıkarttıkları Keder adlı single'ın orkestra ile birlikte yorumunu dinlediniz efendim. Karşıma bir reklam olarak çıktı ilkin ve çok ilgimi çekti. Bayağı da etkilendim, vurdu yani. Tak, ilk iki saniyeden vurdu ve devamını izledim. Zaten İstanbul West Side Kolektifi keyifle takip ederken dedim bu da bir vesile olsun. 19 Mayıs akşamını bu gruba ayıralım. Dinlediğiniz Keder kaydı kadrosu kimlerden oluşuyor? Onları size bir saymak istiyorum. Öncelikle Koç Üniversitesi Orkestrası yani KU Orkestra eşlik ediyor ekibe. Bu orkestrada kemanlarda Firaz Naz Keskin, Akile İlk Nur Şahin, Murat Menteşe, Azra Şekercioğlu yer alıyor. Çellolarda Kantemir Külekçi, Ege Ender Anaklı. Alto saksafonlarda Efe Küçük Midil, Utku Ergene. Flütlerde Serasu Gürbüz, Ayberk Savmaz, Zeynep Efe. Koroda ise Ural Durak, Zeynep Germen, Elif Sıla Doğan ve Merve Kıcır vardı. Düzenleme ise 3 kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Doğukan Abuhanoğlu, Sinan Cem Yücel ve Duru Atmış. İstanbul West Side Kolektif üyelerini tabii ki sayalım. Basta Doğukan Abuhanoğlu, Davulda Berkay Sümbül, Elektrik Gitar'da Berke Can, Aga Gündüz, Piyano'da Sinan Cem Yücel, Tenor Saksafon'da Ali Ramiz Barut ve Trompet'te Utku Gürler'i duydunuz. Şimdi biz İstanbul West Side Kolektif'in kasetini en başa saracağız. İstanbul Genç Caz seçmelerini kazanıp 2022 Genç Caz Seçki albümündeki kayıtlarını dinleyerek bu sürekli düzenli single'lar çıkartan çalışkan, enerji dolu genç ekibin üretimlerini dinleyeceğiz. Ama öncesinde maalesef bugün buruk bir anonsumuz da var. Bahadır Dilbaz aramızdan ayrıldı ve bugün cenazesi gerçekleşti. Bahadır Dilbaz, Kadıköy Karga'nın kuruluş kadrosunda yer almış ve ses tercihlerinden tasarıma, mekanın kimliğini oluşturan önemli karakterlerden biri olmuştu. Çeşitli ses ve beste çalışmaları, radyo programları, tasarımlar üretmişti. Radyomuzda kılavuz, açık kabin, audio city programlarını hazırlamıştı. Ve maalesef aramızdan ayrıldığı için bugün öğle namazını takiben cenazesi Hasanpaşa Camii'nden kaldırıldı. Hem Karga Kadıköy'e hem Apaçık Radyo'ya eski adıyla Açık Radyo'ya katkılarını asla unutmayacağız ve her zaman onun üretimleriyle kendisini yaşatmaya devam edeceğiz kalbimizde efendim. Kendisini rahmetle anıyoruz, ailesine başsağlığı diliyoruz ve sevdiklerine sabır diliyoruz efendim. Şimdi 19 Mayıs'a tekrar geri dönelim efendim ve İstanbul West Side Kolektif'in müziğiyle hayata tutunmaya devam edelim. İstanbul Jazz Festivali'nin organize ettiği Genç Jazz Plus 22 albüm seçkisinden -3 adlı kayıtlarını dinleyelim efendim, buyursunlar.

Evet, 19 Mayıs akşamında efendim İstanbul West Side Collective dinliyoruz. Şimdi Sevda Çiçeği adlı teklileri gelsin. 3 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmış bu güzel cover çalışmasını dinleyelim, buyursunlar.

ve 2023 Kasım ayının sonrasında çıkan iki parça gelsin Collection 1 EP'si altında bunlar yayınlanmış. Solstice ve Papaz. Buyursunlar.

İstanbul West Side Collective'in 2024 yılında Ağustos ayında çıkardığı bir tekli, Reveries.

Ve 28 Kasım 2025'e geldik. Genellikle Kasım aylarında aktifler, onu anladık tarihlerden. For the love of love geliyor. Buyursunlar.

Ve bu seneye gelelim. Bu sefer Ocak ayı ile bir açılış yapmışlar. 30 Ocak 2026'da Route Y adlı track'i yayınlamışlar. Hadi dinleyelim.

Ve son olarak İstanbul West Side Kolektif'in 17 Nisan'da çıkardığı bir tekliği dinleyelim. Cenk Erdoğan'ı feature etmişler bu kayıtlarında. Adı Araf.

0: Evet, 19 Mayıs 2026 akşamında sizlerle birlikte genç, enerji dolu ve üretken bir ekibi İstanbul West Side Kolektif'i dinledik. Hem de onların vesilesiyle Koç Üniversitesi'nde gerçekleşen güzel müzik çalışmaları hakkında da ufacık da olsa bir bilgi edinmiş olduk. Daha sonra inşallah kendilerini radyo programına da konuk almak istiyorum. Biraz daha caz kayıtları biriksin. Şöyle güzel bir playlist oluştururuz. Çok çalışkan arkadaşlar var orada. Salı günleri yapılan caz jam session'ları oluyormuş. Böyle küçük bir çıtlatmış olalım onu da size. 19 Mayıs akşamında efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Dünyanın cazı.
2: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
5: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman. 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var. Yağmur var. Güneş var. Rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var?

0: böyle işler oluyor.
1: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Elif Gözlüklü, Sezin Gözlüklü ve Yavuz Selim Gözlüklü'ye teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Bugün günlerden Salı, 19 Mayıs 2026 ve sizlere Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programıyla yeniden sesleniyoruz. Bu hafta yurdumuzun dört bir köşesinden vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin başlattığı 5 önemli çevre kampanyasını sizlere yakından aktaracağız. Türkiye genelinde güçlü bir iklim hedefi çağrısından İstanbul Sarıyer'in ormanlarına, Konya Beyşehir Gölü'nün kıyısından Antalya Gazipaşa kuru sahiline ve müsilajla boğulan Marmara Denizi'ne uzanan kapsamlı bir yolculuk bizi bekliyor. Hepsinin ortak bir çağrısı var. Doğayı koruyalım, geleceğimizi savunalım, birlikte güçlü ve kararlı bir ses olalım. Şimdi hep birlikte başlayalım. İlk kampanya durağımızdan önce, evet, bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs gençliğin özgürlük, bağımsızlık ve geleceğe sahip çıkma iradesinin simgesi. Sadece bir anma değil, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin büyütüldüğü Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan emperyalizme ve işgale karşı bir direniş günü. Bu direniş gününde Change.org Taksim Güçlü İklim Hedefi adresinde iklim öncüleri gençlerden bir çağrı var, güçlü bir iklim hedefi için. Kampanyada biz bu mücadeleye çocukluğumuzu verdik ve şu an gençler olarak iklim krizi nedeniyle geleceğimizden endişe duyuyoruz. Lakin ülkemizin yöneticileri bir araya gelerek Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelesinde beraber yol alarak bereketli topraklarımızı koruyacağımıza inanıyoruz, diyor bu kampanyada iklim öncüleri. Güçlü bir iklim hedefinin geleceğimiz için bir taahhütname olduğu vurgulanıyor. Kampanya Change.org Taksim Güçlü İklim Hedefi adresinde. Sırada İstanbul'dan yükselen bir orman çağrısı var. Change.org Taksim Sarıyer Ormanları adresinde Özge Gençtürk tarafından Sarıyer Ormanları'nı koruyalım, imarı durduralım başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Sarıyer Ormanları'nın imara açılmak istendiği, imara açılan her orman alanının yarın daha fazla beton, daha fazla sıcaklık, daha az temiz hava anlamına geldiği vurgulanıyor. Bir ağacı kesmek sadece doğayı değil, kuşları, yuvasını, toprağın yaşamını ve bölge halkının geleceğini de yok etmek demek. Özge Gençtür, Sarıyer'in kalan yeşil alanlarını korumak zorundayız. Çünkü bir gün nefes alacak yer bulamadığımızda geri getiremeyeceğimiz şey tam da bugün sessiz kaldığımız bu ormanlar olacak, sözleriyle kampanyanın önemini özetlemiş Change.org Taksim Sarıyer Ormanları adresinde. Konya'dan da acil bir göl çağrısı var. Change.org Taksim Beyşehir Gölü Milli Parkı adresinde Beyşehir ilçe tarafından başlatılan ve gölün korunması için acil eylem planı talep eden kampanya 3000'den fazla imzayı geride bırakmış durumda ve hızla destek toplamaya devam ediyor. Kuraklıkla mücadele eden Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında yapılan dolgu işleminin göle faydadan çok zarar vereceğini vurguluyor ekip ve demiş ki Konya Büyükşehir ilçemizde Beyşehir Gölü Milli Parkı kenarında bir dolgu işlemi yapılarak Beyşehir Gölü katlediliyor. Uzmanlar bunun çok vahim bir durum olduğunu söylüyor. Gözümüz kuraklıkla boğuşurken kıyı şeridi tarumar ediliyor. Dökülen moloz ve toprağın kaldırılmasını, sorumluların cezalandırılmasını, gölün korunmasını ve acil eylem planı açıklanmasını talep ediyoruz, diyor kampanya Change.org Taksim Beyşehir Gölü Milli Parkı adresinde. Bir sonraki haberimiz Akdeniz kıyılarından. Daha önce Akdeniz fokları ve karettaların yuvası betonlaşmasın kampanyasını zaferle taşlandıran Gazi Paşa Hepimizin platformu şimdi Change.org Taksim Koru Sahili adresinde koru sahilinde dev otellere hayır başlığıyla mücadelesini sürdürüyor. Kampanya 10.000'den fazla imza topladı. Ekip Gazi Paşa Koru Sahili'ne 3 devasa otel yapılmak isteniyor. Bu sahil sadece bir kıyı değil. Karetta karettaların nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarının, doğal taş havuzlarının ve kum zambaklarının yaşam alanı. Selinus sahilinde olduğu gibi bu projeyi de birlikte karşı çıkarsak durdurabiliriz, diyor. Koru sahili için geç olmadan sesini yükselt çağrısında bulunmuş kampanya Change.org Taksim Koru Sahili adresinde. Geldik programımızın son haberine. Marmara'dan Change.org Taksim Müsilajsız Marmara adresinde Aylin Gezgüç tarafından başlatılan Marmara Boğuluyor kampanyası 14.000'den fazla imza topladı. Geçtiğimiz Ekim ayında oluşmaya başlayan müsilajın artık denizde kümeler halinde yüzeye hızla çıktığını belirtiyor. Güney Marmara kıyıları başta olmak üzere Prens Adaları, Balıkçı Barınakları, Sedef Adası, İstanbul'un çeşitli ilçeleri Çanakkale Limanı ve Saros Körfezi'nden gelen görüntülerin müsilajın Ege'de yayılma habercisi olduğu vurgulanmış kampanyada. Marmara Denizi'nin yalnızca bir su kütlesi değil, milyonlarca canlının yaşam alanı, kıyı şehirlerinin geçim ve yaşam kaynağı olduğunu hatırlatmış. Ya hashtag deniz boğulursa sloganıyla seslenen kampanya, müsilajın yalnızca estetik ya da çevresel bir sorun değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve ekolojik bir kriz olduğuna dikkat çekiyor. Kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm yurttaşları ortak bir mücadele için bir araya gelmeye davet eden kampanya change.org/müsilajsızmarmara adresinde devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu hafta haberlerimizi bize bir kez daha şunu hatırlattı. Doğa bizden kendi kendini kısa vadede koruyamıyor. Sesini bizim sesimizle, ortak vicdanımızla ancak yükseltebiliyor. Türkiye'nin gençleri, Sarıyer'in ormanları, Beyşehir'in suyu, Gazipaşa'nın kıyısı ve Marmara Denizi aynı anda sesleniyor. Her imza ortak geleceğimiz. İmza atarak, paylaşarak dayanışmayı büyütebilir, umudu canlı tutabiliriz. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Elif Gözlüklü, Sezin Gözlüklü ve Yavuz Selim Gözlüklü'ye teşekkür ederiz.
0: Şimdi ve burada.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
4: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
5: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Bugünün akşam ekinde ilk sırada İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sürmekte olan ateşkes görüşmeleri var. Amerikan Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydederek İran'a yeni saldırı bunu bir süre özür dilerim. Bunu bir süreliğine erteledim. Umarım sonsuza kadar olur ama muhtemelen sadece bir süreliğine diyerek açıklıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını ifade ediyor Donald Trump. Bu sebeple planladığı İran saldırısını da ertelediğini ama bir süreliğine ertelediğini duyurmuş. Trump yeni saldırı planını 19 Mayıs Salı günü için yaptıklarını ifade etmiş. Yani bu açıklamayı dün gece yapıyor. Dolayısıyla bugün aslında saldıracakmış İran'a. Fakat saldırıların 2-3 gün ertelenmesini istemiş diğer 3 Orta Doğu ülkesi. Bunun üzerine kendisini de kabul ettiğini vurguluyor ve şöyle söylüyor. Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler daha önce de oldu. Ancak sonuç alınamadı. Ama şimdi durum biraz farklı yorumunu yapmış. Dolayısıyla bu sefer olabilir diyor. Fakat 2-3 günlüğüne şimdilik ertelemiş durumda. Daha önce de duyurmuştuk. Aslında bir tür askeri hareketlilik olduğu da bir yandan söyleniyordu Amerikan basınında. Bu arada Karar Gazetesi'nde Trump'ın İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları son anda durdurmasının arkasında yalnızca bu 3 körfez ülkesinin diplomatik girişimleri değil, Pentagon'un artan askeri risklere ilişkin uyarıları da bulunuyor denmekte. New York Times gazetesi bunu kaleme almış. Amerikan askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde İran ateşkes sürecini yalnızca beklemekle geçirmedi deniyor. Tahran yönetimi bombalanan balistik füze sahalarının bir kısmını yeniden kullanılabilir hale getirdi. Mobil füze rampalarını farklı noktalara taşıdı ve olası yeni saldırılara karşı hava savunma taktiklerini güncelledi denmiş. Askeri değerlendirmelerde İranlı komutanların Amerikan savaş uçakları ve bombardıman uçaklarının uçuş düzenlerini incelediği, bu sayede Amerikan hava operasyonlarını daha öngörülebilir hale getirdiği belirtilmiş. Bir F-15E savaş uçağının düşürülmesi ve bir F-35'in yerden açılan ateşle isabet alması, Amerikan hava taktiklerinin İran tarafından daha iyi okunduğu yönündeki kaygıları artırdı deniyor. Bu iki uçağın vurulması 30 gün, bu 30-31 gün kadar süren İran saldırıları sırasında olmuştu. İran'ın vurulan füze sahalarının önemli bölümünü yeniden erişim sağladığı ve yeraltı tesislerini tamamen imha etmenin kolay olmadığı kabul ediliyormuş Amerikan ordusu tarafından. İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki 33 füze sahasından 30'una operasyonel erişimi yeniden sağladığı, yani yeniden kullanılabilir hale getirdiği söyleniyor. Bu sahaların Amerikan savaş gemileri ve petrol tankerleri açısından tehdit oluşturulabileceği de hesaplanmaktaymış. İran daha dirençli hale geldi bu savaş sebebiyle denmekte. İran'ın bazı üst düzey askeri ve istihbarat isimlerinin ölmüş olmasına rağmen kalan kapasitesini yeniden konumlandırdığı ve yeni saldırılara karşı daha sert yanıt verme hazırlığı yaptığı belirtiliyor New York Times'ın haberinde. Askeri kaynaklara göre savaş İran'ı tamamen kırmak, yok etmek yerine daha sert ve daha uyum sağlayan bir rakibe dönüştürmüş durumda diye de eklenmiş. Buradan Sumut filosuna geçiyoruz. Operasyonları İsrail'in devam ediyor. Dün başlamıştı. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada 10 tane teknenin adı sayılmış, yoluna devam ettiği belirtiliyor. 54'e çıkmıştı aslında Marmaris'ten yola çıkan teknelerin sayısı. Rodos'tan da birkaç tane teknenin katıldığı belirtilmişti. Şu anda 10 tekne yola devam ediyor dendi, fakat biraz sonra okuyacağız. Bunda da yeni güncellemeler var. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 140 deniz mili yolunun kaldığı söylenmiş. Ancak bu bundan birkaç saat önceydi. 40 ülkeden şu ana kadar toplam 332 katılımcı İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş durumda. 40'ın üzerinde tekne de alıkonuldular. Bu teknelerin de batırılmakta olduğu söyleniyor. Görüntüler paylaşılıyor sosyal medyada.
Filonun gemiler arasındaki mesafeyi açık tutarak ilerlediği, Sumut filosunun yani, ve bu stratejinin İsrail ordusunun operasyonlarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Şu ana kadar İsrail güçlerinin filoda yer alan 60'a yakın gemiye el koyduğu burada belirtilmiş. Ve yaklaşık 300 aktivist deniyor, yani 332 tam olarak duyurulmuştu alıkonulan aktivist sayısı. Operasyon sırasında iki vatandaşı gözaltına alınan Meksika, İsrail makamlarına sert bir çağrıda bulunarak alıkonulan Meksika vatandaşlarının insan haklarına derhal saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan bir açıklamada bulunmuş. Bu duyurunun hemen ardından saat 2:30 sularında İsrail ordusunun bir gemiye daha saldırdığı haberi gelmişti. Andros isimli bir gemiye bu sefer saldırmış. Daha önce 10 tekne devam ediyor denmişti. Onlardan bir tanesi isimleri açıklanmıştı. O gemilerden bir tanesi Andros, buna da el konmuş durumda. En az 10 gemi seyir halindeyken denmiş. Andros'a İsrail askerleri çıktı. Askerler elleriyle kamerayı kapattı. Deniyor bu Kara Halk TV'de yer alan bir haber. İsrail saldırılarında filoda bulunan 74 Türkiye vatandaşının şu ana kadar alıkonulduğu da belirtilmiş durumda. Bu arada tam biz yayına girerken bir son dakika gelişmesi vardı. İsrail ordusundan uluslararası sularda silahlı saldırı, Sumut filosuna ateş açıldı deniyor. Bu da Karar Gazetesi'nde yer alan bir son dakika haberi. Gazze'deki ablukayı delmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosundan bir son dakika haberi geldi. Kriz masası ekibi uluslararası sularda rotasına devam eden filoya İsrail ordusu tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Alcione ve Girolama isimli teknelere kurşun atıldığı, ateş açıldığı söylenmiş. Şu şekilde geçiyor: filoyu durdurmak için müdahalelerini sertleştiren İsrail ordusu uluslararası sularda seyreden sivil teknelere gerçek mermilerle ateş açtı denmekte. Kriz masası bunu açıklamış. İsrail güvenlik unsurlarının uluslararası sularda seyreden bu iki gemiye müdahalede bulunduğu belirtiliyor. İlk olarak 29 Nisan gecesi Girit açıklarında müdahalesi olmuştu. Bu hatırlatılmış İsrail güçlerinin. 18 Mayıs'ta ise yani dün yaklaşık 40'ın üzerinde tekneyi tekrar el koyduğu söyleniyordu. Şimdi ise son olarak bu iki tekne, ondan önce de bir tekne daha vardı. 3 tekneye daha çıkarma yapmış durumda İsrail güçleri. Bu arada dün önemli bir basın açıklaması oldu İstanbul'da. Filistin'e destek platformu ve İHA bir basın açıklaması düzenledi. Aslında bu açıklamanın yapılma sebebi İsrail'in zaten ateş edebileceği üzerineydi. Çünkü İHA'nın varlığını 2010 yılındaki Mavi Marmara üzerinden açıklayarak provokasyon grubu dedi İsrail. Ve dolayısıyla gereken sertlikte müdahalede bulunacağını söylemişti filoya. Bu açıklamanın, İsrail'in bu uyarısının ardından dün İstanbul'da bir basın toplantısı yapıldı. İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesinin ardından İstanbul'da Filistin'e destek platformu İHA ve Global Sumut filosu Türkiye'den bir ortak bir basın açıklaması var. İHA insan hak ve hürriyetleri ve insani yardım vakfı diye geçiyor. Fatih'te düzenlenen basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aktivistler de yer almışlar. Sumut filosuna katılmış olan isimler de var ve varmış bu toplantıda. İlk olarak Filistin'e destek platformu başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklamada bulunmuş. 10 Ekim 2025'te imzalanan ateşkes anlaşmasını hatırlatan Kabaktepe, bu anlaşma çerçevesinde günlük 600 yardım tırının Gazze'ye girmesi gerekiyordu. Ama Ekim 2025'ten bugüne geldiğimizde Gazze'ye giren ortalama günlük tır sayısı 40'a 50'lere kadar düştü. Sumut niye geliyor? İşte Sumut bunun için geliyor. Bu gemilerde sembolik olarak ilaçtan gıdaya kadar birçok malzeme var. Bunların ulaşması lazım demiş. İHA Genel Başkanı Avukat Bülent Yıldırım ise Sumut filosunun yanında ayrıca Gazze için kara konvoyu düzenlendiğini de hatırlatmış ve bu konvoyun şu anda Libya'da bulunduğunu söylüyor. Yıldırım, orada arabalarımız hareket halinde ve İsrail'in bazı çetelere para vererek kara konvoyuna saldırtma girişiminden haberdar olduk. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum.
çeteleri harekete geçiriyorlar. Kara konvoyunda vatandaş olan bütün ülkeler sorumluluk sahibisiniz. Sizler de bu çeteciliğe karşı çıkın demiş. Sumut filosun aslında hemen öncesinde Sumut konvoyu olarak daha önceki yılda yola çıkmıştı ve Mısır'a geldiğinde Refah sınır kapısına yaklaştığı noktada yine sivil giyimli çetelerin, eli sopalı çetelerin saldırısına uğramışlardı. Mısır güvenlik güçlerinin hiçbir şey yapmadığı görülüyordu bu saldırılarda. Karadan Refah'a giremeyince bu sefer Sumut filosu olarak yola çıkılmıştı. Şimdi hem ikinci Sumut filosu hem denizden hem de tekrar karadan Refah sınırına doğru gidiyor. Ancak yine çetelerle karşı karşıyaymış. İHA Genel Başkanı bunu açıklıyor dünkü basın açıklamasında. Global Sumut filosu Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Dilek Tekocaksa, bu filo sadece insani yardım taşımıyor, bu filo Gazze'de soykırıma uğrayan Filistin halkına umut da taşıyor. Bu filonun arkasında on binler, yüz binler dünyanın vicdanlı insanları var demiş. Filo Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Ayçin Kantoğlu da arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz diyerek 330 kadar aktivistin serbest bırakılmasını talep etmiş. Bu arada Türkiye dahil 10 ülkeden İsrail'e küresel Sumut filosu tepkisi diye bir başka haber var. Uluslararası hukukun açık ihlali bu müdahale deniyor. Küresel Sumut filosuna yönelik askeri operasyonu küresel diplomaside devasa bir ittifak bloğunun kurulmasına yol açtı deniyor. Ülkeden İsrail'e küresel Sumut filosu tepkisi diye bir başka haber var. Uluslararası hukukun açık ihlali bu müdahale deniyor. Küresel Sumut filosuna yönelik askeri operasyonu küresel diplomaside devasa bir ittifak bloğunun kurulmasına yol açtı deniyor İsrail'in bu.

Bir haberdi bu. Farklı coğrafyalardan ve siyasi bloklardan gelen 10 ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından eş zamanlı olarak paylaşılan ortak bildiride küresel somut filosunun tamamen sivillerden oluşan barışçıl ve Gazze'deki insani felakete dikkat çekmeyi amaçlayan meşru bir girişim olduğu da vurgulanmış bu açıklamada. Bu arada ilginç bir gelişme gün içerisinde. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun resmi açılış töreninde yaşanıyor. Daha doğrusu dün resmi açılış töreni yapılmış. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı UN Habitat tarafından düzenlenen törende Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent de konuşma yapmış. Siyasi bir konuşma yapmayacağına dair Birleşmiş Milletler yönetimine söz verdiğini dile getirmiş Haluk Levent. Fakat 2 günde dünyada çok enteresan şeyler yaşandı diyerek konuşmanın içeriğini biraz değiştirmiş ve sansüre uğramış. Şöyle söylüyor konuşmasında Haluk Levent: Yeni algılarla sanki dünyanın Yahudi olmayan bütün insanları Yahudilere karşıymış gibi bir izlenim veriliyor. Hayır, dünyada hiçbir zaman Yahudi olmayan toplumlar Yahudilere karşı olmadı. Neden olmadı? Bizler Piyanist filmiyle ağladık. Bizler Çizgili Pijamalı Çocuk filmiyle ağladık. Bizler Hitler soykırımında Yahudilerin atalarına yapılan o soykırıma ağladık ve her gün izleyerek ağlıyoruz. Bizler nasıl sizin için ağlıyorsak, sizler de lütfen sadece son 2 yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazze'li çocuk için ağlayın. Onlar için ağlayın çünkü göreceksiniz ki bizler Yahudi toplumuna karşı değiliz. Onları seviyoruz ama biz İsrail'in Siyonist politikasına karşıyız demiş. Haluk Levent'in İsrail ile ilgili konuşmaya başlamasının hemen ardından konuşma sonuna doğru uluslararası yayın bir anda kesilivermiş. Ve Haluk Levent bizler Yahudi düşmanı değiliz, Siyonist İsrail hükümetine karşıyız dediği esnada yayından çıkılmış. Bunu dünya duymamış. Yayının kesilmesinin ardından konuşan Haluk Levent ise sansür uygulasalar da sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz diye bir açıklamada bulunuyor. Bu arada dün Biyanet'te yer alıyor. Dün çok önemli bir de yürüyüş gerçekleşti Kudüs'te. Filistinli Yahudi, Müslüman, Hristiyan ve Dürzi dini liderler öncülüğünde yüzlerce kişi insan hakları ve barış hedefiyle dinler arası bir etkinlik kapsamında Kudüs'teki eski kente bir yürüyüş gerçekleştirdi. Tam da Kudüs gününün İsrail aşırı sağının düzenlediği ve özellikle Filistinlilere saldırdıkları günün hemen ardından bu yürüyüş yapılıyor. Son 4 yıldır sol eğilimli dinsel kurumların ortaklığında düzenlenen yürüyüş her Kudüs gününde eski kenti kat eden ve sonuncusu geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen milliyetçi bayrak yürüyüşüne karşı bir karşılık niteliğinde demiş Biyanet. Yürüyüşe katılanlar İbranice, Arapça ve İngilizce adalet, barış, ruh ve benzer sözcüklerin yazılı olduğu pankartlar taşımışlar. Kudüs'te milliyetçi saldırıların giderek daha çok hedef aldıkları rahibeler de yürüyüşe katılmış. Aşırı sağcıların hedef aldığı rahibeler de yani yürüyüşteymiş. Bu önemli bir arada farklı kimliklerin bir arada gerçekleştirdiği yürüyüşte. Buradan dünya haberleriyle devam edecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde San Diego kentindeki İslam merkezine bu sabah daha doğrusu dün itibariyle dün Türkiye saatiyle dün akşam bir saldırı gerçekleşiyor. Silahlı iki genç erkeğin ateş açmasıyla başlayan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Şu ana kadar gelen haberler böyleydi. Saldırganlar 17 ve 19 yaşlarındaymış. Daha sonra ise polisle çatışmaya giriyorlar ve bir yerde kaçarken kendilerini vurarak öldürdükleri de yer alıyor. Çok fazla ayrıntı henüz düşmüş değil. Yarın sabah Açık Gazete'de bu San Diego'daki İslam merkezinde en az 5 kişinin öldüğü saldırının ayrıntılarına yer vermeye çalışırız. Amerika Birleşik Devletleri'nden devam edecek olursak Politico gazetesi ilginç bir iddia kaleme aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya askeri müdahale seçeneğini gündeme aldığını yazıyor Politico. Washington petrol ablukası ile Küba'yı köşeye sıkıştırmayı hedefleyen Washington, bu stratejinin sonuç vermemesi üzerine askeri planlamaları hızlandırdı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise olası bir Amerikan askeri saldırısının bölgede hesaplanamaz sonuçları olacak bir kan gölüne yol açacağı uyarısında bulunmuş. Ancak askeri hazırlıklar
başlamış durumda diye veriliyor bu Amerika.

Amerikan basındaki haberde. Bu arada bugün biz yayına girmeden birkaç saat önce Suriye'den patlama sesleri haberi vardı. Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldi. Şu ana kadar bir kişinin öldüğü söyleniyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmış değil. Yine bu saldırının da ne olduğuna dair ayrıntıları yarın sabah vermeye çalışırız. Günün Türkiye haberlerine bakacak olursak Beşiktaş Belediyesi'nde bu sefer de bir operasyon, yeni bir operasyon. Eski belediye başkan yardımcısı dahil 5 kişi şu ana kadar gözaltına alınmış durumda. Yine yolsuzluk soruşturması kapsamında diye geçiyor. Bu arada Mersin'de bir saldırı gerçekleşti. Dün başlayan saldırılarda ölen sayısı bu sabah 6'yı bulmuştu. Mersin'de 6 kişiyi katleden katil yakalanacağını anlayınca intihar etmiş. Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 gün boyunca adeta terör estiren Metin Ö diye geçiyor. 37 yaşında bir saldırgan. Aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi farklı yerlerde silahla vurarak öldürüyor. 8 kişiyi de açtığı ateş sırasında, rastgele ateş sırasında yaralamış durumda. Kendisinin ise yine operasyonda aranırken intihar ettiği belirtiliyor bu haberler içerisinde. Son olarak bir de Zonguldak'ta ruhsatsız bir madende ocağın göçtüğü ve bir işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu da İlke TV'den bir haber. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetmiş. Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında oldu bu göçük deniyor. Çalışanlardan, işçilerden Erol Türksever göçük altında kalarak hayatını kaybetmiş. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. But if we're to have a perfect
8: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
9: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
9: Apaçık.
0: Apaçık.
9: Apaçık.
10: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Dün de söylemiştik, müzik var bu akşamın yayınında. Kent takvimi yerine Açık Dergi'ye ufak bir ara verdik. İki güncük. Dün akşam Chris Potter'ın son planı dinletmiştik sizlere, Alive with Ghost Today. Bugün de bir ikinci plan dinlemeye başlayacağız. Thundercat, yıllar sonra stüdyo albümü çıkardı, Distracted ismini taşıyan. Bizi de çok heyecanlandırdı bu diyebilirim. Yıllardır zaten çok da severiz. Fakat It Is What It Is'den bu yana tam 6 yıl geçmiş. Amerikalı Kanadalı müzisyen Thundercat bir albüm yayınlamayalı beri yani. Evet, yine Brain Feeder label'ıyla çalıştığını görüyoruz bu albümde. 5. stüdyo albümde Thundercat. Pek çok konuk müzisyeni de ağırlıyor kayıtta. Tame Impala'dan Lil Yachty'ye isimleri anabiliriz. Will of Smith'in de ismini alalım tabii ki. Müthiş bir virtüöz, müthiş bir besteci ve müthiş bir ses bence. Thundercat deyince ilk akla gelecekler. Bunun yanı sıra da müzik türleri arasındaki geçişkenlikte de oldukça mahir, maharetli olduğunu da düşünüyoruz. Bu albümü bu akşam dinlemeye başlayacağız. Yarın ben yeniden kültür ve sanat çevresinden haberlerle mutat bilindik Açık Dergi programını sunmak üzere yayına katıldığımda albüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü toplam 15 parçadan oluşuyor. Çok üretken bir isim zaten Thundercat. 6 yıldır albüm yayınlamamış olması başka bir şey. Şimdi karşımıza bence çok kuvvetli bir albümle çıktım. Albümün kimi orta tempo alanlarının biraz kaydı monotonlaştırdığını söyleyen müzik eleştirilerini de okudum. Ben çok o tarafta değilim. Hep birlikte dinleyip karar verelim işte. Thundercat'in Distracted albümünden ard arda parçalar geliyor şimdi. Müthiş bir açılış. Candlelight'la başlayacağız. Ardından Tame Impala'nın Thundercat'e eşlik edeceği No More Lies yayında olacak. Peşi sıra Mac Miller'la She Knows Too Much. Lil Yachty ile I Did This To Myself. A$AP Rocky ile Funny Friends. Ve The Lemon Twigs'de What Is Left To Say'in ardından I Wish I Didn't Waste Your Time'la bu akşamlık müzik akışımız bitecek ve bu bizi saat 7'ye ulaştıracak. 7'den sonra zaten Açık Dergi'de köşelerimizin yayında olduğunu sürdürelim. Ben Kent Hakkimi sunmuyor olsam da Utku Perktaş Antroposen Sohbetler'de, Selçuk Uzman'sa Filmdekinden Lütfen Kuşağı'nda siz sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerini bekliyorlar. Hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim. Kanadalı Amerikalı müzisyen Thundercat'in 5. stüdyo albümüne kulak verelim. Distracted şimdi radyonuzda.

0: Açık Dergi dinliyorsunuz, Apaçık Radyo'da Thundercat dinledik ilk yarım saatimizde. Son stüdyo albümünü geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı Kanadalı Amerikalı müzisyen Thundercat Distracted albümünden parçalara. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat 6.30'da ben yeniden yayına geçtiğimde. Evet, bu bir iki günlük arayı iki çok kıymetli plakla doldurduk. Dün Chris Botta dinlemiştik. Bugün Thundercat dinlemeye başladık. Ama bu kadar. Şimdi müzik faslını kapıyoruz. Kısa bir araya gittikten sonra Açık Dergi'nin köşeleriyle yayınımız devam edecek. Antroposen sohbetler ve filmdekinden lütfen bekliyor sizleri. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: ...6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün antropolojiden bahsedeceğiz ama antropolojiden bahsederken de aslında şöyle bir giriş yapmam gerekecek. İnsanı doğa ve kültür arasında yeniden düşünmeye çağıran, şempanzelerden inanca, ötekiden antroposene uzanan bir antropoloji yolculuğu yapacağız bugün. Ve bunu yaparken de ben Şempanzelerden Peygamberlere kitabını burada dile getirmek istiyorum. Tayfun Atay'ın kaleminden önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Ben henüz okumaya başladım. Biraz hacimli bir kitap ama çok değerli bilgileri içinde barındırıyor. Evrimden biyoçeşitliliğe, insanın tarihinden, antropolojiden evrime, sosyal evrime, sosyal antropoloji birçok farklı bilgiyi bulabileceğimiz çok önemli bir kaynak. Ve bugün de kitabı söylediğim için anlayacağınız üzere çok kıymetli bir konum var. Benim için de bu anlamda heyecan verici bir gün. Heyecan verici bir gün, söyleşi günü esasında. Tayfun Hoca programda konuğum oldu. Bana vakit ayırdı, programa vakit ayırdı. Tayfun Hocam hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Eksik olmayın, yani ben ne kadar teşekkür etsem azdır sizi.
4: Utku çok teşekkürler. Esas ben sana teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için.
3: Hocam valla kitabınız çok heyecan vericiydi. Ben yani böyle önüme düşünce sosyal medyada sonra işte çeşitli internet ortamlarında hemen edinmek istedim. O sırada aslında ilk gördüğümde de henüz satışa çıkmamıştı. Henüz dağıtımı yapılmamıştı zannediyorum. Neyse alabildim kitabı hızlı bir şekilde. Açık söylemek gerekirse de hani çok heyecan verici. Çünkü ben de bir yandan antropolojiyle biyolojiyi birleştirmeye çalışıyorum birkaç yıldır. Dolayısıyla benim çok ilgimi çekti. Başlıkları görünce de size ulaşmaya çalıştım. Sağ olsun burada Ergi Hoca'nın da, Ergin'in de ismini söylemek istiyorum. Onunla kesişmemiz, kitabı onun odasında görüyor olmam, sizden bahsetmem derken buluşabildik ve programdayız. Eksik olmayın. Yani böyle kısa bir hikayemiz var. Onu söylemek istedim. Eğer sizin izniniz olursa ben sorulara geçmek isterim ama kitapla ilgili önden söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam sözü size bırakayım, sonra sorularıma geçeyim.
4: Ya çok uzatmadan şunları söyleyebilirim Utku. Bu benim beni var eden bir çalışma alanına bir nebze borcumu ödeme çabam. Yani sonuçta ne olduysak antropolojiyle olduk, öyle diyelim. İşte 1978'de ben Ankara Üniversitesi Fizik Antropoloji bölümünde başladım antropolojiyle haşır neşir olmaya. Onun öncesinde biraz benim kitapta da bahsediyorum. Zoolog Desmond Morris, onun Çıplak Maymun kitabını okumuştum daha öncesinde ve orada biraz ilgim bu alana yönelmemi şey yapmıştı. Teşvik etmişti. Sonrasında işte yazdım ama tabii yani çok fazla bilgim yoktu antropolojiyle ilgili. Her neyse işte kafatasçılık diye kestirip atılan bir dönemdi. Yani 70'lerin sonundayız. Antropoloji Türkiye'de o kadar biliniyordu. Yani 78'den bugüne demek ki yani 50 yıla yakın bir süre antropoloji alanında koşturdum durdum ben. İşte öğrencilik bitti, akademik kariyer başladı, çalışmalar, araştırmalarım oldu. Ve işte bugün Türkiye'de eğer bir noktaya gelebildiysek insan olma yolunda, öyle diyelim. Bunda antropolojinin katkısı çok büyük benim hayatımda. Fizik antropolojiyle başlayıp sosyal kültürel antropolojiyle devam ettirdim ben bu disiplin içerisindeki serüvenimi. Dolayısıyla bu kitap biraz da gecikmiş bir borç aslında. Yani emeklilikten sonra yazabildim ancak, çünkü zaten sen de biliyorsun yani akademik çalışma sürecinde zaten derslerle haşır neşir olurken insan hani çok fazla elbette makaleler üretiyoruz ama böyle senin de bahsettiği gibi 800 sayfalık bir tuğla mı dersin artık, kütük mü dersin,
3: Hocam
4: yoksa
3: çok kıymetli, çok kıymetli bir kitap olmuş. Ben hep şeyi konuşuyorduk. Hani kitap yazma üzerine konuşuruz. Suavi Hoca'yı da burada anmış olayım. Böyle öğlen yemekleri sırasında falan. Ve o hep şey der. Yani biz makaleleri niye yazıyoruz? Bir gün kitap yazabilmek için yani. Ve
4: kesinlikle.
3: galiba burada çok ciddi bir birikim var hocam. Ve o birikimi görmek ve sizinle burada konuşmak da bu anlamda çok büyük, çok kıymetli benim için.
4: Yani Utkucuğum,
3: Büyük
4: benim
3: ayrıcalık.
4: 86'da ilk yüksek lisans tezim paleoantropoloji alanında antropogenetik açıdan insan kromozomları üzerine bir inceleme. Tabii o zaman antropogenetik Türkiye'de çok, yani öne açılmış bir alt disiplin değil. Bugün çok çok daha ileri noktada. Ve ben o dönemde bir derleme çalışma aslında gerçekleştir. İnsan ve insana yakın maymunlar, birazdan üzerinde duracağız. Onların kromozom karşılaştırmalarına kendimce gitmeye çalışmıştım. 86'da belki ilk hani kayda değer çalışmayı yüksek lisans tezi olarak yaptığımı söyleyebilirim. Şimdi kitap 2026'da çıktı. Yani dolayısıyla işte bir 40 yıl aslında. Bunun arasında doktora tezimi de eklemem gerekir. Doktora tezim de bir tarikat çevresinin, din antropoloji alanında bir çalışma, bir tarikat çevresinin modern Batı dünyasında kendini var etme stratejileri üzerine. O da 96'da çıktı. Aslında tarihler de böyle birbiriyle uyumlu. 86, 96, işte 2026. Böyle bir 40 yıllık yazı serüveni ve burada o 86'da yazdığım yüksek lisans tezimden de 96'da yazdığım, pardon, 96'da kitap olarak yayımlanmış doktora tezimden de parçalar, alıntılar yer yer bulunmakta. Bunun yanı sıra tabii antropoloji eğitimimde, antropoloji hocalığı döneminde verdiğim derslerde öğrencilerle paylaştığım kendi çalışma notlarım, makaleler, kamuoyunda kaleme aldığım, biraz böyle medyada köşe yazarlığı bünyesinde yaptığım katkılardan da yararlanarak herkesin anlayabileceği bir şekilde meraklısı için antropoloji notları dedik.
3: Valla eksik olmayın hocam. Çok, bu anlamda çok kıymetli. Hocam o zaman ben ilk soruyla başlayayım istiyorum. Aslında arka kapakta da biraz değiniyorsunuz kitabın. Ben de oradan başladım. İnsan dediğimiz şey ne kadar doğal, ne kadar kültürel diye soracağım size.
4: Güzel bir soru. Bunu oraya yazmak işte böyle kolay da oradan beni yakaladın sen. Yani şimdi tabii ne kadarın cevabını kesin kes vermek mümkün değil. Oransal olarak da hani %30 şu kadar, %70 bu kadar, bunları demek de çok mümkün değil. Ama antropoloji insanı biyokültürel bir varlık olarak ele alıyor ve elbette hem biyolojik varlık insanı hem de kültürel varlık insanı, bu iki varlık alanının etkileşimi çerçevesinde değerlendiren bir bilim dalı. İşte biyolojik antropoloji sonuçta esas olarak biyolojiyle çok büyük yakınlık içerisinde olan bir alt dalı antropolojinin, sosyal kültürel antropoloji ise insanı kültürel bir varlık olarak ele alıyor. Şimdi sorunun cevabı, çok uzatmayayım, şöyle verilebilir aslına bakarsan. Başlangıçta insan, Utku, çok az kültürel ve büyük ölçüde biyolojik bir varlıktı. Yani doğal bir varlıktı. Fakat bugün insan alabildiğine kültürel, yok denecek kadar az doğal bir varlık durumunda. Bu tespit çok büyük bir soruna işaret ediyor. Hani senin biraz önce vurguladığın işte iklim değişmesi, işte biraz da insanın biyolojik doğasından alabildiğine kopmuş, kültürel doğasına alabildiğine ağırlık vermiş, onu hayatında başatlaştırmış Ve bu doğa ile, kültürel doğa ile, yani kültürel yapıp etmelerle aslında içerisinde yaşadığı doğal biyolojik varlık alanına da çok büyük zararlar üretir hale gelmiş bir varlık. Niçin başlangıçta çok az kültürel? İnsanı nasıl başlatıyoruz? Antropolojik olarak, arkeolojik veriler de bunu zaten ortaya koyuyor. Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce buzul çağı içerisinde jeologların adını Pleistosen koydukları çağ içerisinde sökün etmiş bir maymun türünden bahsediyoruz. İnsan bu. Yani insan işte biraz yanlış bir şekilde Darwin'e yönelik olarak Darwin insanın maymundan geldiğini söylüyor gibi bir takım böyle yaygın ama yanlış ne diyelim tezviratlarla değerlendirilmemesi gereken bir varlık. İnsan bizatihi maymun. Yani sen de ben de biliyoruz ki zoolojik olarak insanı biz hayvanlar alemi içerisinde primat denilen maymunlar takımının kuyruksuz büyük maymunlar alt grubu içerisinde sınıflıyoruz. İnsan bir maymun ve insana en yakın olan da diğer kuyruksuz maymun şempanze. %98 genetik malzeme ortaklığı olan bir varlık. Yani uzaydan bir yabancı yaratık gelse herhalde şempanze ile insanı yan yana koysak onlar arasında bir fark ayırt etmeyebilir. Ama ne oluyor işte insanın kendini kültürel yetkinliğine bağlı olarak varoluşundan başlayarak ileri aşamalarda alabildiğine kültürel yapıp etmeleriyle doğaya aitlikten Utku doğayı sahipliğe geçmesiyle birlikte insanın ciddi bir şekilde biyolojik varlık alanından yani doğallıktan uzaklaştığını söylemek mümkün. Başlangıçta insanın biyolojik evrimi başat ve kültürel evrim ona tabi bir şekilde kendini gösteriyor. Yani çok az kültürel kazanımlar var. Çünkü işte o sözünü ettiğimiz buz devri 2,5 milyon yıl sürmüş ve arkeolojik olarak paleolitik dönem olarak adlandırılan eski taş çağı, insanın taş alet yapımı, bunun yanı sıra başka malzemelerden, kemik, boynuz, fil dişi, ağaç gibi malzemelerden adet yapabildiği, ileri aşamalarda ateşi kontrol edebilir hale geldiği, ok ve yay kullanımının önünde açtığı ve işte dünyanın her tarafına yayıldığı, mağara ve kaya altı sığınaklarını ev haline getirdiği, bir takım işte sembolik yaratıcılıkların önünü açtığı, konuşma dilinin sonuna doğru bu dönemin ortaya çıktığı kültürel kazanımlar var. Ama bu dönem itibarıyla insan ağırlıklı olarak büyük ölçüde ve büyük oranda biyolojik, daha mütevazı oranda da kültürel bir varlık. Ne zaman önemli bir dönüm noktası oluşuyor? Tarım devrimiyle. Yani işte buzul çağının sonunda kendini gösteren iklimin değişmesi, havaların ısınması, buzulların kutuplara çekilmesi, yeni bir yeryüzü jeoiklimsel koşulunun oluşmasıyla birlikte tarımsal yaşam biçiminin de önü açılıyor 10 bin yıl öncesinden itibaren ki bu Neolitik dediğimiz 12 bin yıl önce başlayan dönemin çanak çömlekli evresine denk gelen bir dönem. İnsanlar önce yerleşik avcı toplayıcılığa geçiyorlar yeni iklim koşulları nedeniyle. Paleolitik ise sürekli göçebe bir yaşam biçimi içinde av hayvanlarının, sürü hayvanlarının peşinde devam eden daha meşakkatli bir yaşam var. Neyse Neolitik tarım devrimiyle birlikte elbette yiyecek üreticiliğine geçilmesi insanın daha fazla doğal çevreyi kontrolü altına almasının yolunu açıyor. Kültürel kazanımlar artıyor, kültürel evrim hızlanıyor ve insanın kültürel evrimi biyolojik evrimine başat hale geliyor ve onu bir anlamda belirler duruma geliyor. Çok büyük ölçüde olmasa da. Ama tabii biyolojik evrim ve kültürel evrim arasında bir etkileşim daha bariz şekilde ortaya çıkıyor. Sonrasında hızla geçeyim ve çok uzatmayayım. Endüstri devrimiyle birlikte 1750'lerden 18. yüzyılın ortasından itibaren muazzam enerji üreticisi haline gelen insanlık, işte bugün yaşadığımız tablonun aslında ilk adımlarının atıldığı ve belki de küresel iklim kıyametinin ayak seslerinin de ilk duyulmaya başladığı, elbette insanlığın kültürel serüveni açısından çok heyecan verici ama bugünden baktığımızda korkunç bir doğal çevre tahribatının önünü açmış bir pratik olarak, bir etkinlik olarak endüstri devrimi, ardından elektronik devrimi, bugün artık herhalde buna dijital devrim ve işte Android devrimini ekleyebiliriz. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı ve endüstri devriminin ileri aşama, endüstriyel yaşam biçiminin ileri aşamalı olarak değerlendirilebilir. Ve bugün insan işte sonuçta alabildiğine kültürel, doğal varlık alanına, biyolojik varlık alanına alabildiğine yabancılaşmış, onu umursamaz hale gelmiş ama bunun bedelini de sonuçta doğal bir varlık olarak, biyolojik bir varlık olarak hem içinde yaşadığı doğal biyolojik çevreye ve biyoçeşitliliğe verdiği hasarlar, hayvan, bitki türleri, yaşam kaynakları, toprak, su, hava, bütün bunlara yönelik verdiği zararlar sonucunda yeryüzüne Nazım'ın deyişiyle ölümü indirmiş bir varlık haline gelmiş durumda. Bu anlamda onun yani alabildiğine kültürel olması bugün ve çok az doğal bir varlık olması, daha doğrusu bunun bilincini kaybetmesi, doğal varlık olduğu bilincini kaybetmesi ve bu bilinç kaybıyla birlikte homosentrik, insan merkezci bir hayatı kıyasıya bir şekilde, çevresine kıyasıya, kendi varlığına da kıyasıya bir biçimde sürdürmüş olması. Son nokta, bütün bunların elbette bir ekonomi politik sistemin ve onun ideolojik desteğinin eşliğinde gerçekleşmesi ki bu işte endüstriyel kapitalizm. Yani sonuçta bu kültürel yetkinlik bir başka ekonomi politik anlayışla değerlendirilebilse farklı sonuçlar alabiliriz. Ama sürekli kar, sürekli büyüme, sürekli kalkınma hırsıyla hareket eden bir sistemin bu üç kavramı sihirli kılmış bir sistemin insanın kültürel kapasitesini ne yazık ki doğal çevreye zarar verir mahiyette. Dolayısıyla insanın kendisini de yok oluşa götürebilecek bir mahiyette hala işlerlikte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla soruna cevabı antropolojiden başlayıp biraz böyle siyaset bilim, belki işte ideolojik motiflere doğru çekmiş oldum.
3: Çok güzel bir sentez oldu, çok güzel bir başlangıç oldu. Çok sağ olun hocam. Peki o zaman ben hemen aslında şu soruya geçeceğim. İkinci soruyu biraz böyle sanki yorduk gibi, bu şeyin içinde değerlendirdik gibi. Antropoloji bize kendimizden çıkmayı nasıl öğretir peki? Biraz sonra sizin söylediğiniz gibi aslında bu dönem içerisinde insanın kendini merkeze koyması, ondan sonra her şeyi çekip çevirmesi, gezegeni biraz daha hani kendi için yaratılmış bir yer gibi görmesine de geleceğim ama burada hani antropoloji bize kendimizden çıkmayı nasıl öğretir diye sorsam.
4: Evet, bu sorunun cevabı da aslında biraz güncel çerçevede ve kendi antropolojik yaklaşımın doğrultusunda verilecek. Çünkü söyleyeceklerime itirazlar, antropoloji tarihine bakıldığında antropolojinin de pek çok bilim gibi elbette günahları var. O günahlar üzerinden reddiyeye uğratılabilir ama onlara da verecek elbette cevabımız var. Şöyle, antropoloji ötekinin bilimi olarak tanımlanır. Buradaki öteki, işte eğer antropolojinin, biyolojik antropoloji alt bölümü içerisinde yer alan primatolojiye, yani insan dışı primatların insanla ilişkisi üzerine çalışan primatolog dostlarımızı, meslektaşlarımızı düşünecek olursam öteki olan insan türünün dışında kalan diğer primatlar, yani insana en yakın olanlardan başlayarak işte şempanze, goril, orangutan, gibon maymunu diye devam eden ve diğer elbette maymunları da içine alan gruplar, antropologlar, primatolog antropologlar bunlar üzerine çalışmalar yürütüyorlar. Bunun yanı sıra elbette antropoloji içerisinde kendi kültürlerinin dışında kalan grupları çalışmak antropoloji için esastır. Sosyal kültürel antropoloji de sonuçta öteki toplum ve kültürleri tanımak, anlamak ve yaşamak ilkesi ile hareket eden bir bilim dalı. Burada antropolog alan araştırması yöntemini katılarak gözlem tekniği uygulayarak, yani bir başka insan topluluğunun, kendisine yabancı bir insan topluluğunun hayatına doğrudan katılarak, onu içeriden gözlemleyerek, yakın temas gerçekleştirerek ve olabildiğince en yüksek ölçüde empati kurarak o toplumun işleyişini, kadın erkek ilişkilerinden aile akrabalık ilişkilerine, ekonomik geçim biçimlerinden siyasal örgütlenme biçimlerine, gelenek göreneklerinden dünya görüşüne, inançlarına kadar ortaya sermeye çalışan bir bilim dalı antropoloji ve antropologlar da bunu yapmaya soyunuyorlar. Tabii bu süreç, yani ortalama işte bir yıl, belki bir dört mevsimi hani o topluluğun dünyasında geçirmek, sonuçta o dünyanın içine girdiğiniz zaman bir anlamda kendinizden çıkıp ötekinde varlık buluyorsunuz ve bir şekilde de bir kültürel, yani iki kültürlü hale geliyorsunuz. Yani sadece kendi bildiğiniz insan olma biçimlerinden farklı insan olma biçimlerinin varlığını aslında önce yadırgadığınız, belki suçladığınız, belki eleştirdiğiniz bir takım gelenek görenekleri ya da kültürel pratikleri nedeniyle, mesela yamyamlık gibi, değil mi? Öyle bir pratik veya cinsel konukseverlik gibi çok uç, ya da işte kadın sünneti gibi, değil mi? Bu tür pratikler, ama bunların hepsinin o hayatın içerisinde sebepleri var. Ve bu sebepler insanların, bu toplulukların o doğal çevre ortamında hayatta kalmasıyla ilgili. Mesela Narayama Türküsü filmini hatırlarsan, orada çok çarpıcı, çok böyle dokunaklı bir hikaye vardır. 70 yaşındaki ihtiyarlar Japonya'nın kuzeyinde bir köy, Narayama Köyü, dağlık bir arazide, bir dağ yamacında. Burada hatırlarsan orada çok çarpıcı, çok böyle dokunaklı bir hikaye vardır. 70 yaşındaki ihtiyarlar Japonya'nın kuzeyinde bir köy, Narayama Köyü, dağlık bir arazide, bir dağ yamacında. Burada 70 yaşında ihtiyarlar

0: olabilmek için 70 yaşını açmış olan insanlar yük oluşturuyor ve bu topluluğun bütününün yok oluşuna yol açabilecek bir yük olarak ortada. Film bunu bize çok güzel özetliyor ve bu çerçevede topluluğun yararına ve topluluğun bekası için bireyin bir anlamda kurban edildiği bir uygulama. Ama tabii bu uygulamayı gelenek, görenek, din, inanç sistemleriyle yoğurarak öyle bir hale getiriyorlar ki sonuçta bu hayatın doğal akışının, kültürel olarak doğal akışının bir parçası gibi değerlendiriliyor. Şimdi uzaktan baktığında burada korkunç bir barbarlık, korkunç bir acımasızlık, bir katliam olduğunu düşünebilirsin. Ama o yaşam biçiminin doğal çevreyle, o doğal çevrede ayakta kalma çabasını nasıl gösterebildiklerine baktığın zaman aslında bu olay söz konusu toplumun doğal çevrenin üzerinde oluşturduğu baskıya bir yanıt ve varlığını sürdürebilme yolunda ayakta kalma stratejisi. Dolayısıyla antropolog bu şekilde başka toplumları çalışıp onların dünyasında daha uzun zaman vakit geçirdiğinde an gelir kendi içerisinden çıktığı kültüre yabancı, içerisinde uzunca bir süredir yaşadığı kültüre aşina hale gelir. Bunlar antropoloji alan araştırması pratiğinden geçmiş, bu deneyinden geçmiş antropologların hepsinde aslında yaşanmış, hissedilmiş, deneyimlenmiş bir durumdur. Ben de bunu kendi alan araştırmam sonrasında uzun uzun anlatmıştım kişisel bir deneyimden geriye kalanlar diye. Dolayısıyla antropolog içerisine girdiği dünyada yeni bir hayatın, yeni bir insan olma biçiminin varlığını keşfettiği noktada önce bir kültürel, iki kültürlü, bu tür çalışmalar sürdüğünde de çok kültürlü hale gelir. Bu onu insan olmanın farklı seçeneklerinin olduğu konusunda da belli bir algı ve bilgi düzeyine ulaştırır ve onu kanınca daha fazla insan kılar. Ve bu daha fazla insan olma hali de elbette farklı olanı anlama çabasını, yargılama çabasının önüne çıkarır.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Peki o zaman şimdi program süresi de hızlı akıyor. Yavaş yavaş sona da geliyoruz hocam. Ben hemen şu soruya geçeceğim. Antroposen içerisinde yani içinde olduğumuz bu dönemde insanın aslında doğaya, çevreye yaptığı etki çok yadsınamaz bir düzeyde. Artık hani görmezden geleceğimiz bir durum söz konusu değil. İşte krizler çağı olarak tanımlıyoruz bu dönemi. Bir yandan biyoçeşitlilik yok oluyor. Bir yandan iklim kriziyle karşı karşıyayız ve bunlar birbirini besliyor. Ve aslında hani bir şeyin madalyonun iki farklı yüzü gibi. Ve burada da insanın kendini hep böyle tepede görmesi söz konusu ki antroposende özellikle içinde olduğumuz bu dönemde insan yeniden tevazuyu öğrenebilir mi sizce?
0: Tevazu biliyorsun zoolog Desmond Morris başta zikrettik şimdi sonda da zikredelim. Onun şahane bir kavramı benim bir National Geographic belgeseline verdiği yaptığı konuşmada söyleşide keşfettim ben onu. Hayvani tevazu. Yani hayvanlar bütün canlılar sonuçta doğa karşısında bir tevazu içindeler. Çünkü ona bağlı olduklarını, onun bir parçası olduklarını ve onun kendilerine sunduklarıyla yetinmeyi bilen bir hayat içerisindeler. İnsan ise biraz önce birinci soruna verdiğim cevapta söylediğim gibi bir noktadan sonra doğaya aitlikten doğayı sahipliğe geçmiş ve onu alabildiğine istismara açmış bir varlık. Ne yazık ki böyle ve bunu yapan onun işte bir takım motivasyonları yani olumsuz yönde değerlendirilebilecek motivasyonları işte hırs gibi sürekli iktidar kurma arzusu gibi motivasyonları bunu besleyen ekonomi politik sistem. Antroposen de aslında tam da bu insanın kendini her şeyin üstünde görmesi dediğimiz homosentrizm, biraz böyle bizim geleneksel kültürümüzde çok kullanılan eşrefi mahlukat tabiri.

0: biri. Panda bunu karşılar. Ama şunun da altını çizmek gerekir. Dinle ilişkilendirilir bu tabir ama sonuçta eşref-i mahlukat İslami kutsal kaynaklarda ne Kur'an'da ne de hadis külliyatında geçmez. Böyle bir isim insan için kullanılmamıştır. Bu biraz geleneğin dini kendine benzetmesi olarak değerlendirebilecek bir tabir. Sadece bizim İslami kültürümüzde de yok. Yani eski Yunan'dan bu yana var, her dönemde var. Yani Amerika'yı istismara, istilaya ve istismara açanlar da Hristiyan misyonerleri eşliğinde aynı anlayışla hareket ediyorlar ve öteki insanları insandan saymıyorlardı, farklı toplulukları. Türcülük dediğimiz insanın kendi dışında kalan bütün türleri ve her şeyi kendisinden daha değersiz sayma durumu. İşte bu bizi antroposene çıkardı ve böyle bir dönemde bugün antroposen adını da işte biliyorsun 2000'lerin başından itibaren insanın artık kültürel kapasitesinin jeolojik yeryüzünün jeolojik gidişatını belirler hale gelmesi hem de çok tehditkar, kötü bir şekilde, tehlikeli bir şekilde belirler hale gelmesi olarak değerlendirmek mümkün. İnsan çağı, okyanusların ortasında bir yedinci kıta var, muazzam bir plastik çöp yığını kıta büyüklüğünde, işte sular, su sorunu, ırmakların kuruması, göllerin kuruması, hatta buzulların kuruması, bütün bunlar antroposeni bize gösteriyor. Antroposenden çıkış insan merkezcilikten çevre merkezciliğe geçmekle mümkün. Antroposenden çıkış insanın kültürel doğasını kendisinin bile isteye biyolojik doğası karşısında ikincilleştirmesiyle mümkün. Yani kültürel olarak her ne yapıp ediyorsak öncelikle bunun doğaya zararı nedir diye düşünerek ve bunun eğer zararı varsa da bunun zarar vermeyecek şekilde nasıl yapılabileceğini düşünerek yapmamız lazım. Tabii kapitalist işleyişin içindeki sürdürülebilirlik gibi, geri dönüşüm gibi yani bir takım aslında yani hiçbir sonuca gitmeyen, sadece kendini aldatmaktan öteye gitmeyen pratikleri kastetmiyorum. Çok daha büyük ölçekli, çok ciddi bir ekonomi politik dönüşümle doğaya sahip olmaktan çıkıp doğaya tabi olmayı bile isteye kabul ederek ancak bundan uzaklaşabiliriz. Önce doğa diyerek yani homosentrik değil ekosentrik çevre merkezi bir yaklaşımla bundan çıkış bulabiliriz. Bunun ne kadar mümkün olduğunu bugün sen de ben de herhalde çok iyimser söyleyemeyiz. Çünkü biliyorsun ki 1950'lerden bu yana İkinci Dünya Savaşı sonrasından itibaren yeryüzünde biyologlar da, jeologlar da, klimatologlar yani iklim bilimciler de, antropologlar da bunu zaten söylüyorlar ve dillerinde tüy bitti. Kimse bunu tınmadı. Ne siyasi iktidarlar, ne ekonomik iktidarlar, şirketler bu yeryüzüne bu cehennemi indirenler tınmadılar. Hala da tınmıyorlar ne yazık ki. Trump'a baktığında işte ne iklim krizine inanıyor, iklim anlaşmasından çekiliyor. Böyle her yerde benzeri otokratlar var ve yeryüzünde ekolojik krizler, ekonomik krizleri, ekonomik krizler, demografik krizleri, göç hareketlerini onlara engel olmak için de politik krizler, otokratik rejimleri karşımıza çıkarıyor. Bunların hepsi birbirine bağımlı ve antroposen işte bütün bunların toplamından çıkan bir başlık. Nazım'ın 1958 yılındaki yazdığı bir şiir var. Varşova'da kaleme alıyor ve işte Dünya Savaşı sonrası atom bombası denemelerinin sonuçlarıyla ilgili ve yıl 1958'dir. Hani biraz önce bilim insanlarının erken uyarılarından bahsettim ya, Nazım da bunun farkında ve o da Strontium 90 şiirinde bak ne diyor. Acayipleşti havalar, bir güneş, bir yağmur, bir kar, atom bombası denemelerinden diyorlar. Strontium 90 yağıyormuş, ota, süte, ete, umuda, hürriyete, kapısını çaldığımız büyük hasrete. Kendi kendimizle yarışmadayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya dünyamıza inecek ölüm. 1958'de Nazım'a kulak verilseydi antroposene gelmezdik. 1958'de bizim hocalarımıza, bilim insanlarına kulak verilseydi antroposene gelmezdik. Ama kahrolası bir kar, büyüme, kalkınma, şeytan üçgeni içerisinde hareket eden bir sistem yeryüzünü ne yazık ki antroposene çıkardı ve Nazım'ın şiirinde olduğu gibi dünyamıza ölümü indirdi. Elbette bundan sonra yani soruna çok iyimser bir cevap veremediğimin farkındayım ama gerçekçi de olmak zorundayım.
1: Gerçekleri
0: Elbette
1: buyurun.
0: biz her şeyi bildiğimiz gibi söylemeye devam edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz ama yeryüzü için tehlike çanlarının hakikaten çok ciddi şekilde çaldığı da bir aşamadayız diyerek noktalayayım istersen.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Valla nefis bir başlangıç, nefis bir kapanış oldu. Eksik olmayın hocam. Çok güzel bir program oldu. Antropolojiye giriş yaptık gibi oldu. Antroposenle sonlandırmak da çok anlamlı oldu. Ben de çok iyimser yaklaşamıyorum. Böyle söyleyince de hani umudu kaybetmememiz gerektiğini hep inanmışımdır ama ne yazık ki kapitalizmin herhalde tetiklediği bu tüketimle baş edemiyor insan. Dediğiniz gibi o doğallığını yitirmiş ve o kültürel ya da istekleri çok daha doğallığın önüne geçmiş durumda. O yüzden de gezegeni ciddi anlamda sıkıntıya sokuyoruz ama gezegen bizden büyük. Bu gezegen bundan çıkacaktır da artık hani bizim dışımızdaki canlılar bizden sonraki kuşaklar sıkıntı çekecek gibi görünüyor. Ben çok teşekkür ederim size. Vakit ayırdınız, programa geldiniz. Çok kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Bu vesileyle ben dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda antroposen sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim davet için. Herkese selam ve sevgiler.
1: Hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Açık Dergi. Apaçık Radyo.
4: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
5: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular. Hazırlayan ve sunan Selçuk Uzman.
2: Apaçık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Selçuk Uzman ve Filmdekinden Lütfen'in galiba artık 30'u da devirdik. 31. bölümünde birlikteyiz ve konuğum Tam Kıvamında diye bir kitap çıktı. Cumhuriyet kitaplarından gastronomi üzerine bir kitap ve Burçak Şener konuğum.
3: Merhabalar.
2: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Evet Burçak, aslında sadece kitap yazmıyorsun. Bir defa yani Cumhuriyet gazetesine sürekli gastronomi yazıları yazıyorsun. Öncelikle hemen şunu sorayım, yani bu gazeteye yazdığın düzenli yazılardan oluşan bir kitap mı, yoksa senin ayrıca bir kitap için oluşturduğun yazılardan çıkan bir kitap mı?
3: Bu tamamen gazeteden bağımsız bir şekilde teknikler ve kavramlardan oluşan apayrı bir çalışmanın sonucunda hazırlanmış bir kitap Tam Kıvamında.
2: Evet, Tam Kıvamında bir kitap. Şimdi bu kitabı öncelikle şunu soruyorum. Ben bir kitap yazan bir insana direkt, yani ne kitabı yazarsa yazsın yani şunu sormak isterim. Mesela o kadar çok kitap, her şeyden o kadar çok var ki. Wim Wenders de öyle diyor ya, diyeyim yönetmeni. Her şeyden çok var yani, çok kafam karışıyor falan bir yandan da. Çok fazla da kitap var bir yandan. Mesela sen bu yazdığın kitapla mesela neyi tamamlamış olacağını düşünerek böyle motive oldun bu sürece?
3: Şöyle, sevgili Işık Kansu'nun aslında bir telefonuyla ve teklifiyle başladı Tam Kıvamında'nın hikayesi. Hatta oraya da bir müsaadenle küçük bir başlamak isterim. Hepimizin böyle küçük hayalleri vardır hayatımızda. Benim de kitap onlardan bir tanesiydi, ama böyle biliyorsun yani böyle başlamak o zor kısmı ya. Hani nereden başlasak, nasıl başlasak. Böyle bir gün evde otururken Işık Bey aradı. Tanımadığım bir numara arıyor beni. Telefondayım ben de, açamadım. Merhabalar, ben Işık Kansu, işte arar mısınız beni? Allah Allah dedim, acaba beni gazeteden atacaklar mı, hani bu kadar hani şey yapmasaydık keşke. Ondan sonra aradım, buyurun Işık Bey dedi, size bir kitap çıkartalım diyoruz. Tamamdır, ne zaman teslim edersiniz? İşte şu zaman teslim edin. Tamamdır dedik ve ben onun üzerine aslında bir konu düşünmeye başladım, çünkü sanırım bir şekilde neyle ilgili olacağı en sıkıntılı kısmı
2: sözü
3: oluyor.
2: Sözü verdikten sonra acaba böyle düşündün mü? Çok kısa zaman
3: çok
2: verdim.
3: Çok kısa zaman
2: de.
3: Çok stres, ama artık şunu biliyorsun yani. Hani,
2: bunlar kalbe yükmüş biraz, biliyor musun?
3: Kesinlikle öyle. Yani meteor da düşse onu sen teslim edeceksin. Yani o şey gazetede de öyle, dergi çıkartırken de öyle. O bir zaman var ve onu yapmak zorunda.
2: Ama sen zaten sürekli Cumhuriyet'e düzenli yazılar yazıyorsun, evet, veriyorsun.
3: Evet.
2: O düzenli yazılar neyle ilgili bu arada tam olarak
3: düzenli
2: içerikleri?
3: Düzenli yazılar da evet, aslında gastronomi kültürüyle ilgili, trendlerle ilgili, bazen bir gıda ile ilgili, bazen şef röportajları. Daha 360 derece orada konularımız, ama her şekilde ucu yemeğe ve yemek kültürüne bağlanan
2: peki,
3: yazılar bunlar.
2: Peki bu ilgi nereden geliyor? Tamam, yani bu odağı gastronomide belirlemek, özellikle şehrin gastronomi buluşmaları, işte şefler değişiyor, gidiyor ve çok canlı bir değişken süreç var orada mesela. Onu nasıl belirledin orada?
3: Ya hayat böyle bazen bir yerlere götürüyor seni. O gittiğin yerde de bir şekilde birileriyle tanışıyorsun, bir yerlerde bulunuyorsun. Herhalde doğru zamanda doğru yerde oldum hayatımın bazı dönemlerinde. Aslında tekstil ve moda okudum. 2010'da moda dergisinde çalışmaya başladım. Asistanlık yapmaya başladım. Derken bir gün bulunduğum yayın grubu beni İstanbul Life dergisine geçirdi. Ben de İstanbul Life dergisi, bu aslında bildiğimiz dünyadaki Life dergisinin Türkiye'de çıkartılan ayağı ve bütün omurgası kent hayatı, şehir hayatı, yeme içme dünyası üzerine oluşuyor. Orada çok fazla mekan ziyaret ediyorsun, çok fazla şeflerle tanışıyorsun, yeme içme dünyasından isimlerle tanışıyorsun. Derken Bu böyle bir işte kısa işletmecilik deneyimi oldu yeme içme dünyasında. İşte şefler, mekanlar bir şekilde İstanbul'un yeme içme hayatı nasıl, tansiyonu, dinamikler neye bağlı derken böyle hepsi arka arkaya geldi derken bugünkü noktaya gelindi.
2: Evet, ben onu da çok merak ediyorum bu arada. Mesela yani yeni kitabın çok
3: Hı.
2: önemli, evet. Ama mesela daha çok ben buraya davet ettiğim konuklarım üzerinden yeni film, yeni kitap, yeni şey değil. Daha çok yani mesela onun yaptığı şey benim çok ilgimi çekiyor, merak ediyorum. Sen bir taraftan böyle böyle uzun sofralar planlıyorsun. Bazılarına ben de geliyorum ve böyle daha önce hiç deneyimlemediğim şeyler, hislerle ayrılıyorum oradan filan. Belli markalar giriyor işin içerisine, belli çok farklı kesimlerden insanlar işin içerisine dahil oluyor. Her seferinde neredeyse farklı bir mekan işin içerisine dahil oluyor. Mesela o ne zaman başladı?
3: O işte demin dediğim gibi yani doğru anda doğru yerde doğru kişilerle denk gelmek. Biz Beril'le beraber aslında daha öncesinde de tanışıyorduk Beril'le birlikte. Fakat aynı anda ikimizin de kafasında benzer bir şey yapmak oluşmuş. Derken yollarımız kesişti. Birlikte neler yapabiliriz? İkimiz de böyle sofra manyağı. Sofrada oturalım, insanları ağırlayalım, birlikte güzel sohbet
2: Peki siz
3: edelim.
2: şu insanlardan mısınız? Hani yaptığı işi yaparken çalışıyormuş gibi
3: Aynen öyle, aynen öyle.
2: hissetmeyenler.
3: Zaten öyle
2: Herkesin.
3: hissettiğimiz saniye bize hemen böyle bir
2: Hepimizin
3: geliyorlar.
2: kıskandığı
3: Ya çok şükür. O yüzden biraz da böyle doğru kişi orada Beril oldu benim için. Birlikte de bir araya gelince birlikte sofralar kurmaya
2: bunlar
3: başladık.
2: böyle nasıl gelişiyor? Böyle spontane mi gelişiyor? Çok planlı mı hareket ediyorsunuz? Çünkü yani böyle bayağı İstanbul'un, yani İstanbul dediğimiz zaman zaten Türkiye'nin belli bir yüzdesini karşılayan bir dilime denk geliyor. Ve yani burada başlıyor, belki başka şehirlere buradan devam ediyor, gidiyor mesela.
3: Evet. Ya senin de muhtemelen öyledir Selçuk. Bir süre sonra hayatı şöyle yaşamaya başlıyorsun. Bir film izlerken de okuduğun bir şeye denk gelirken de burada seninle birlikte sohbet ederken de yani her şeyi bir noktada yaptığın işe nasıl bağlayabileceğini düşünmeye başlıyorsun. Bir şey görüyorsun. Aa bu burada çok güzel olur diyorsun. İşte bir sergiye gidiyorsun. Aslında burada da şöyle bir sofra kurulur. Bununla birlikte gidiyorsun. Yeni birisiyle tanışıyorsun. Her şey senin için bir malzeme olmaya başlıyor bir süre sonra ve onun üzerine şekilleniyor her şey. Yani aslında böyle bayağı karşılıklı otururken aa ya şurada şunu da yapsak, böyle yapsak diye. Artık biraz o da bir kas muhtemelen daha hızlı ve düşünmeye daha hızlı organize olmaya başlıyorsun. Ama çoğu şey böyle denk geldiğimiz insanlardan, yerlerden böyle bir anda bir fikirle oluşan. Aynı seninle olduğu gibi aslında seninle birlikte de çok keyifli bir yemek yapmıştık.
2: Evet.
3: Böyle bir şekilde o kasla geliştikçe hızlı bir şekilde bir anda o sofralar kurulmaya başlanıyor.
2: Çünkü yani bakıyorsunuz yani böyle bir sofranın içerisinde çok fazla kişi oraya dahil oluyor. Onun üzerinden sen önceden bir planlama yapıyorsun. Bir şefle birlikte bir işbirliği yapıyorsun. Bugün çok fazla şef var.
3: Dediğin gibi demin her şey o kadar çok çok çok çok çok ki şu an günümüzde her şey çok fazla.
2: Evet, mesela tam onu merak ederim ben mesela. Yani o kadar her şeyin çok fazla olduğu bir şeyde mesela yemekler de yani çok fazla olunca bir şeye odaklanamazsın.
3: Doğru.
2: Mesela sen burada bir gastronomi yazarı olarak soruyorum bu arada mesela. Böyle bir sofranın içerisinde bunları çok defa işte bir iş ortağın Beril'le birlikte yapıyorsunuz ya da bazen tek başına yapıyorsun, bilmiyorum. Yani burada mesela bunu yaparken oradaki o tek başınalığı, oradaki o gelen yemekle olan ilişkiyi, hani çünkü çok fazla şeyle uğraşıyorsun arka planda. Onları bir kenara bırakıp oradaki tamamen sana gelen şeyle ilgili bir gastronomi yazarı olarak onunla nasıl bağlantı kuruyorsun? Onu merak ettim.
3: Şöyle yani bu muhtemelen o gün sofraya gelen, sofraya oturan herkes için farklı bir cevaba eş geliyordur. Çünkü işte bir sofra kuruyorsun. Kimisi oraya sadece seni özlediği için geliyor oluyor. Kimisi orada merak ettiği bir yemek olduğu için geliyor. Kimi çok sevdiği bir arkadaşı vardır belki onunla bir görüşmüş olmak için geliyor ama bir şekilde farklı niyetle de gelsen aynı sofranın etrafında bir araya geliyorsun. Sofra da muhtemelen o yüzden çok
2: sen kutsal. İzliyor musun peki orada o kadar insan geliyor filan? Tamam sen davet ediyorsun veya arkadaşın davet ediyor ama böyle bir taraftan da onların böyle birbirleriyle nasıl konuştuklarını, işte orada nasıl hareket ettiklerini falan bir gözlemliyor musun?
3: Şöyle gözlemliyor oluyorsun. Aslında sofrada buluştururken de biraz ona dikkat ediyor oluyorsun. Çünkü dünyanın en güzel yemeğini de yesen, böyle yanında hiç az etmediğin ya da böyle kimyanın tutmayacağı birisi varsa o dünyanın en kötü yemeği oluyor. Ya da senin gözünden işte çok beklediğin bir filme git, böyle yanında haz etmediğin birisi varsa o film bitmiyor ya. Hani o yüzden onu bir süre sonra izleyerek aslında kimin kiminle birlikte güzel vakit geçirebileceğini de öngörmeye başlıyorsun.
2: Bununla çünkü eğleniyor musun mesela arka planda? Ben şimdi mesela bazen senin davet ettiğin yemeklere geliyorum, orada yiyorum içiyorum falan ama senin orada ne yaşadığını çok bilmiyorum. Mesela sen bununla orada o insanların oradaki o hallerini
3: öngörmeye başlıyorsun bir süre sonra.
2: Eğleniyor musun zaten mesela kendin?
3: Evet, bizim mesela bazen öyle bakışarak konuştuğumuz anlarımız vardır biriyle. Böyle bundan
2: çünkü
3: sonraki
2: biraz
3: davetler.
2: Promil yükleniyor insanlara bir tabii, taraftan. Tabii. Öyle sofralardan söz ediyoruz tabii ki. İşte tabii işin içerisine farklı yemekler giriyor. İlk kez tadıyor belki o şeyi.
3: Her şey olabilir ama günün sonunda sofranın da şöyle bir güzelliği var ama. Bir şekilde şunun riskini bypass etmiş oluyorsun. Sofra fikirlerin bağırmadan dolaşıma girdiği nadir yerlerden birisi. Sofrada farklı fikirlerde olsan da böyle aynı noktada buluşabiliyorsun. O yüzden böyle çok yani bir ikidir belki böyle hani eyvah ya dediğimiz an ama sofranın da güzelliği biraz orada galiba.
2: Ne olursa
3: galiba
2: olsun kavga çıkmıyor ama gerçekten
3: sofra. Çıkmıyor ya sofra öyle. Evet. Sofra gerçekten öyle yani farklı fikirde de olsan aynı tabakta buluşabildiğin bir yer sofra. O yüzden aslında bizim toplumumuzda da o kadar farklı bir yere geçireceğim şimdi konuyu. O kadar enteresan ki aslında bizim toplumumuzun sevgi dilinin bile çok ciddi bir kısmı sofra. Yani sevgi senin sevdiğin yemeğini hatırlamakta biraz, tabağına biraz daha koymakta biraz. O yüzden sofra çok fazla şey ifade ediyor bence özellikle bizim ülkemizde, şehrimizde, kültürümüzde.
2: Peki genelde böyle kalabalık sofralardasın. Mesela dönüp dolaşıp kendi evindeki o yalnız sofrana oturduğunda ne hissediyorsun?
3: Yalnızlık, şimdi herkese farklı iz düşümü olan bir duygu ya. Yani işte kimi için gerçekten yalnız kalmak, kimi için yalnızlık belki bir ölüm, kimi için özgürlük. Ben tek çocuğum. Onun için yalnızlık duygusuyla çok savaştım. Sonradan da barıştım aslında. Çünkü tek çocuksun. Çok kalabalık bir ailemiz yok bizim. O yüzden önce yalnız kalmak senin için bir savaşa dönüşüyor. Yalnız kalmamalıyım oluyor. Sonra onunla bir noktada barıştım o duyguyla. O yüzden şimdi böyle baktığımda o evde tek başıma yediğim sofra benim için ne demek? Özgürlük, nefes almak.
2: Evet. Demek. Peki sinemada filmler izlerken böyle çok fazla işte filmler, sofralar, bir insanın tek başına yediği yemekler ya da kalabalık sofralar. O sofralarda en çok hangisi seni çekiyor?
3: Filmlerde izlediğim sofralarda galiba ben bu yani çizgi filmde olsa geçerli, dönem filmde olsa geçerli, herhangi bir Netflix filminde olsa geçerli. Beni galiba en çok böyle içimin huzurla böyle kıpır kıpır dolduğu sofralar, böyle Noel zamanı kurulan o böyle kalabalık sofralar var ya, yani inanılmaz beni çok heyecanlandırıyor. Hatta gelmeden şey düşündüm yani böyle Selçuk sorsa böyle senin için hani ekrandaki böyle unutma. Tamam sordun. Hatırlar mısın böyle 90'ların sonu sanırım Life with Louie diye bir çizgi film vardı. Böyle Türk. Aa. Ve o işte Afacan Louie diye çevrilmişti ve o böyle benim çok sevdiğim çizgi filmlerden biridir. İzlemediysen kesinlikle izle. Aslında bir çocuk çizgi dizisi diyemem ona. Onda bir böyle bölümde kurulmuş bir ailede herkes birbirinden nefret ediyor. Ve Şükran Günü'nde bir araya geliyorlar. Bir sofra düşün, yani kimse birbirinden haz etmiyor. Herkes çok acıkmış. Yani küçük çocuğundan böyle büyük annesine kadar herkesin birbirine haz etmediği bir sofra. Yemek bir başlıyor. Hindi bir geliyor masaya ve herkes müthiş mutlu. O benim böyle unutamadığım, yani 90'lardan beri unutamadığım bir sahnedir mesela.
2: Mesela onunla nasıl bir bağlantı kurdun sen? Yani böyle bir işte ailevi bir bağlantı mı kurdun? Aidiyetle ilgili bir şey mi kurdun?
3: Bravo. Evet, doğru söylüyorsun. Yani aidiyet bence acayip bir kelime. Ya bir yere ait hissetmek, bir duyguya ait hissetmek, köklenmek, olduğun yerde anda kalabilmek. Belki acayip bir duyguya.
2: Peki sen tam kıvamında kitabında böyle bir şeyi gözettin mi bunu yazarken?
3: Şöyle bir şeyden aslında sen söylediğinde belki şu an düşündüğüm bir şey bu belki de. Teşekkür ederim sorduğun için. Bazen hepimiz o kadar hızlı bir dünyadayız ve her gün o kadar fazla bilgiye maruz kalıyoruz ki. Aslında çok fazla bilgi var, onları bir yerde toparlamak da zor. Bir sofraya oturuyoruz, bir menüye bakıyoruz ya da sinemada bir şey izliyoruz ve böyle denk gelmediğimiz kavramlarla karşılaşıyoruz. Bu bazen sipariş ederken seni masadan uzaklaştırabiliyor. Ama belki sofrayla böyle bir ilk adım gibi aslında bir baktığın menüyü anlama konusunda bir el kitabı gibi böyle bir el kitabı da demiyor, minik bir kılavuz diyeyim. Ya da bir filmde gördüğün bir kavramda. O yüzden seni oturduğun sofrayla belki biraz daha rahat ait hissettirebilecek bir el kitabı olabilir.
2: Çünkü
3: tam
2: duysal
3: kıvamında.
2: Ve psikolojik boyut diye bir başlık var evet. Mesela. Genelde yemek kitaplarında böyle başlıklar olmaz. Evet. Seninkinde böyle bir şey var. Bu sana ait. Bu tamamen bu başlığın altını sen mi doldurdun?
3: Aynen öyle. Aslında muhtemelen bu sinemada da böyle yani teknik olan her şeyin böyle psikolojik olarak bize verdiği izdüşümler oluyor ya işte mesela konfide işte saatlerce orada bir sabır var ve aslında senin karşına geldiğinde psikolojik olarak orada harcanan zamanın alt metni var ya da işte ilk bir restorana girdiğinde işte senin daha şefle belki selamlaşman amuzmuş oluyor ve o önümüze gelen küçük atıştırmalıklar ve onun verdiği özen belki sana psikolojik olarak kendini iyi hissettiriyor. O yüzden de böyle 360 derece birlikte hazırlarken yayın eviyle de birlikte hani nasıl başlıklar yapabiliriz? Hani farklı yerlerden çünkü aslında gördüğün gibi böyle çok karmaşık değil, çok basit, böyle rahat. Böyle müsait oldukça eline alabileceğin
2: çok hızlı araya gireceğim mesela çok fazla gastronomi kitabı her şeyden çok fazla var ama gastronomi kitabı tabii gastronominin trendi çok yüksek olduğu için son zamanlarda daha fazla her şey gastronominin üzerine türetilen kitaplar yayınlar çok fazla
3: programlar
2: kendi kitabını mesela kendi yaptığın yazdığın bu şeyi onlardan deseler ki işte yani ben diyorum hadi yani şu anda ayırsan hangi başlıkta ayırırsın? Yani şu kitap ya yani benim kitabımdaki şu başlık ya da şu konu.
3: Başlıkta ayıramam Selçuk ama şurada ayırabilirim. Biraz da böyle hani tabii bu kitabın konusunun bir onaylanma süreci var. Bir sürü şimdi çok güzel kitaplar var bu arada. Bence Türkiye'de de inanılmaz iyi yemek kitapları var. Dünyada çok iyi şefler, çok başarılı şefler var ki biz böyle daha isimlerini duyduklarımız yani duymadığımız ne şefler
2: artık
3: ne mekanlar
2: şefler,
3: var.
2: Biliyoruz.
3: Gerçekten hepsi bir rockstar şu anda ve hani bu meslek bence altın çağını da yaşıyor şu anda.
2: Kesinlikle.
3: O yüzden nerede ayrılabilir? Belki bazı işte demin bahsettiğin gibi şey, sürdürülebilirlikle ilgili, tariflerle ilgili ve çok fazla belki içeriye denk gelinebiliniyor ama böyle çok yoğun olmayan, çok böyle daha bilgilerin olduğu, böyle küçük bir şekilde yani teknikleri toplama kısmına baktığında belki o noktada ayrışabilir.
2: Burada gerçek şefler var bu arada.
3: Evet, içeride 6 tane çok kıymetli şef var.
2: 6 tane var.
3: Evet, evet.
2: İstanbul'dalar hepsi.
3: Şeflerin hepsi İstanbul'da ama şeflerin hepsi bir o kadar da her yerdeler. Böyle çok mobil vaziyette şefler aslında hepsi.
2: Tabii birebir de tanıdığın şefler bir yandan.
3: Ya, bir isimler aslında öyle yani. Benim için bir şekilde bu meslek yolculuğunda hayatıma dokunmuş, yeri
2: onlarla
3: olan
2: bir,
3: çok kıymetli şefler.
2: Birebir de konuştun mu kitabı yazmadan önce yoksa onları gözlemlediğin kadarıyla mı buraya aktardın?
3: Şöyle aslında her biri kendisi bakıp en yakın olduğu başlığı seçtiler ve kendileri
2: o zaman kitaba el attılar biraz.
3: Aynen
2: yani.
3: Öyle kendileri seçerek içeride yer aldılar.
2: Peki burada yani 6 şefin ama sadece 6 şefin yani mesela 6 şef olmasaydı yine kitabın 6 şef dışında onların katkı sunmadığı bölümler de var diye
3: evet,
2: biliyorum ben.
3: Evet. Aynen.
2: Evet, peki mesela bu şefler bu kitaba tam olarak nasıl bir kıvam vermiş oldular, tam kıvamında kitabına?
3: İşte tam pastanın üzerindeki vişne bence. Yani onların bence dokunuşları olmasaydı bence hiçbirimizin içine sinmezdi muhtemelen bizim içinde emeği olduğumuz. Senin de var aslında, çünkü şöyle küçük bir parantez açayım. Tam böyle kitaba konuştuk Işık Bey'le. O esnada seninle böyle çok yoğun tempoda konuştuğumuz bir sürecimizdi. Böyle beraber bir işte yapacağımız bir sürecimizdi. İlk haber verdiğim iki insandan birisin sen kitabı. Ya yani ailemden önce sen biliyordun kitabı.
2: Çünkü sen film izlemeyi de çok seviyorsun. Ve filmin içerisindeki yemek sahneleri
3: de bazı seni. Şeyleri, bazı fikirleri kıskanırsın ya. Yani keşke benim aklıma gelseydi diye. Mesela Sinegastro öyle bir fikir. Evet. Gerçekten keşke benim aklıma gelseydi. Bir de şu an garip geliyor. Çünkü ben aslında hep röportaj yapan tarafta olduğum için böyle ilk
2: burada
3: kez...
2: Burada var mı filmin içinden kez... böyle bir ilham aldığın bir şey girdi mi kitabın içerisine? Ben biraz okudum ama belki hepsini kaçırmış olabilirim.
3: Ve uzun bir sessizlik olur. Hayır, de bir şey söylüyordum. Yani ben şu anda aslında canlıda ilk kez soru cevaplayan tarafta oldum. O garip geldi. Çünkü ben sana bir soru sorabilirim
2: evet,
3: o zaman.
2: Çok
3: şimdi
2: sevinirim.
3: Gerçekten hani kıskandığım bir fikir yani. Hepimizin çünkü muhtemelen böyle unutamadığı yemek sahneleri vardır. Öyle sinemada izlerken en çok bize duygusu geçen anlardır. Senin aklına nereden geldi? Yani bunu bir... platform haline getirmek, sofralara dökmek, insanlara ulaştırmak bunu.
2: Aslında hep varmış mesela. Ben onu fark ettim hep. Sonradan çok soruldu bu bana. Hı hı. Ama mesela yani 15 yaşımdayken de varmış. 25 yaşındayken de varmış. Çünkü ben biraz böyle yeme içme alışkanlıklarımı buna göre belirlemişim. Sadece bunu böyle bir başlığa döküp işte bir bloğa, işte sen kitaba dönüştürmüşsün mesela hakkındaki fikirleri. Ben bloğa dönüştürmüşüm. Sosyal medyayı kullanarak bunu böyle fark etmiş oldum.
3: Yazı dilim müthiş güçlü, çünkü ben bazen uyumadan önce böyle çok sevdiğim hesapları Instagram'da o captionları okuyorum, artık bir de böyle fotoğrafın üzerine yazılıyor ya, çok güzel hesaplar. Mesela senin bazıları böyle fotoğrafların altındaki o açıklamalarda filmlerle ilgili böyle okuyorum, biraz üzerine düşünüyorum. Böyle kitap gibi arka arkaya böyle 20-30 saniye okuyorum ama amacım kitap filmle ilgili bilgi almak değil. Yani oradaki duyguları o kadar güzel yaratıyorsun ki ve o kadar böyle bizi de bırakıyorsun ki artık konu başka bir yere geçiyor.
2: Evet, keşke bunlar da bir kitaba dönüşse. Mesela, ben de oturup senin gibi yani yazabilmeyi başarabilsem.
3: Ben açıkçası en çok böyle bunlarla ilgili bir kitap isterim. Yani çünkü senin bence baktığın yer hepimizden biraz daha farklı o sofralara. Yani sen o sofralardan bambaşka duyguları açıyorsun.
2: Ama ne kadar zengin değil mi böyle uzun sofralar? Yani her seferinde gerçekten oturuyorsun. Biraz edebiyattan, biraz böyle güncelden besleniyorsun. Mesela senin yaptığın evet bir kitap, biraz böyle kitap üzerinde konuşuyoruz gibi. Ama bir yandan da sen böyle işte bir kurduğun ajansın var, mıknatısı var. Mıknatısla birlikte böyle hakikaten farklı mekanlar, farklı şefler... ve işte İstanbul'da çok farklı işler yapan insanları bir araya getirip böyle uzun masalar, işte arkadaşınla birlikte, Beril'le birlikte böyle uzun masalar bir araya getiriyorsun. Mesela o da benim çok ilgimi çekiyor. Ha. Bir kitap kadar ilgimi
3: ya,
2: çekiyor.
3: Şey çok keyifliymiş mesela. Yani, aslında kurucusu Beril ve işte o ajansı kurduktan bir süre sonra ben ona ortak olarak dahil oldum ve o kadar güzel bir isimmiş ki, yani böyle mıknatıs doğru
2: çekiyorsun
3: yerde, doğru
2: insanları.
3: Anda doğru insanları birbirine birleştiriyor. Yani bu Beril'in anlatımıyla
2: şey
3: böyle.
2: Şey var mı ama mesela biliyorum yani size çok arkada sponsorlar oluyor, reklamlar oluyor filan, bir taraftan böyle unutamadığınız bir akşam, hani tamam hepsi yani değerli sizin için sonuçta yaptığınız işle ilgili ama bir yandan böyle yani olur yani duygular işin içerisine gibi bir film sahnesi gibi düşün. Öyle bir şey kaldı mı hiç aklında?
3: Kaldı yani, gerçekten şimdi birkaç tane söylemem gerekecek ayıramadığım için ama çok kaldı. Bir de bazen mesela yapılan işin güzelliğinden ziyade böyle o günün anlamı senin için çok farklı oluyor. O günki ufacık bir konuşma
2: ruh halini yansıyor.
3: O da seni çok ayrı, yani o da sendeki yerini ayrıştırıyor.
2: Ne yaparsan yap insansın sonuçta.
3: Evet, evet, o da çok ayrıştırıyor sendeki yerini, yemin. Ama mesela seninle yaptığımız gerçekten çok güzeldi. Çünkü aslında Signor Enrica'ydı.
2: Evet.
3: ve mesela yemeğe gelince, hatta hikayede şeyden, Rachel'den bahsedebilir miyim ondan evet. biraz? Ya filmde bir sahne var. Signor Enrica'nın evinde orada yaşayan öğrenci kızlardan bir tanesi reçelli ekmek ve Türk kahvesi yapıyor. Yani reçelli ekmek ve Türk kahvesi ne alaka bir ikilidir ya aslında bizim için. Bir gece filmi izliyorum ilk kez. O kadar iştahımı açtı ki o sahne. Mesela benim için hala en güzel ikilidir. Yani reçelli ekmek, Türk kahvesi. Ne müthiş.
2: Ya yani uzun sofralar falan, o kadar çeşit falan. Evet. Ama bir yandan da yeter mi bir reçelli ekmekle bir şey yani insana? Yeter.
3: Aynen öyle. Gerçekten de öyle.
2: Peki o kadar gerçekten yine çok hızlı geçen sohbetlerden
3: biri oldu. Çok hızlı geçti.
2: Evet, bitirdik. Sonuna geldik. Burçak teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür
2: Tam
3: ederim.
2: Tam kıvamında kitabın satışta her yerde bulabilir.
3: Evet. Evet.
2: Arzu edenler. Burçak Şener'le birlikte olduk bugün filmdekinden lütfen 31. bölümünde.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim ve harika bir akşam yaza doğru gelirken galiba sondan birinci programımız. Bir sonraki programla birlikte biz bu sezonu bitireceğiz. Belki artık sonbahardan sonra görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Filmdekinden lütfenin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
0: Filmdekinden lütfen. Sinemadaki gastronomi ve duygular. Hazırlayan ve sunan Selçuk Uzman.
4: Açık Dergi.
5: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Filmdekinden lütfen Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Selçuk Uzman'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.
6: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
4: Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
7: Reklamlar bitti.
9: Kainatın tüm seslerini
7: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Figen Samuray ve Tülin Bilgin'e teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: Herkese iyi geceler. Burası Apaçık Radyo İstasyonu. Açık Şemsiye programı başladı. Ben Uğur Çıkırıkçılı. Programa Red Hot Chili Peppers grubundan da tanıdığımız ünlü bas gitarist Flea'nin yakın zamanda yayınlanmış solo albümü Onaura'dan Golden Wingship ve A Plea parçalarıyla başladık. Ki bu programı bu albüme ayırmayı planlıyorum. Üzerine konuşma fırsatımız, çok uzun konuşma fırsatımız olmayacak. Çünkü albüm süresi yaklaşık 51 dakika. Ama olabildiğince de aralarda bilgiler vermek istiyorum. Akışa geçmeden önce küçük de bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Apaçık Radyo ailesi olarak dün çok üzücü bir haber aldık. Programcımız Bahadır Dilbaz hayatını kaybetti maalesef genç yaşta. Sadece Apaçık Radyo ailesi değil, Kadıköy Kargabar, Kargart Mecmuası ve müzik camiasının da yakından tanıdığı bir isimdi. Hani özellikle Karga'nın oluşumunda, konseptinin yaratılmasında, prodüksiyonunda emeği geçen en önemli isimlerden biriydi Bahadır Dilbaz. Çok önemli bir müzik insanıydı. Bunun yanında kolajları, üretimleri, bestelediği parçalarla beraber çok yönlü bir müzisyendi. Müzik ve sanat camiamız için oldukça önemli bir kayıp diye düşünüyorum ki Apaçık Radyo bünyesinde yeri kolay kolay doldurulacak biri değil. Ruhuna bu geceki parçaları yollamak istiyorum izninizle. Evet, şimdi albüme geri dönecek olursak sırada Traffic Lights parçası var. Burada Radio Hot'tan tanıdığımız Tom York Flea'ya eşlik ediyor. Arkasından da Frail parçası gelecek. Albümün uzun parçalarından biri. O bas nameleri bana bir kalp atış, kalp ritmini böyle düşündürüyor ve trompet ve kemanla beraber de çok farklı bir boyut kazanıyor parça. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Dinliyoruz.

Traffic Lights ki Tom York vardı vokallerdi ve arkasından Frailed parçasını dinledik. Gerçekten de albümün akılda kalan parçalarından biri Frailed. Red Hot Chili Peppers grubunun bahçesi olması hasebiyle insan belki daha dinamik bir şeyler bekliyor ama bu albüm gerçekten baştan sona iyi bir caz albümü olduğunu söyleyebilirim. Sadece nitelikli bas yürüyüşleri yok. Flea bu albümde ilk kullandığı enstrümanlardan biri olan trompete de bir dönüş yapmış durumda. Az önceki parçada olduğu gibi de çok iyi harmanladığı parçalar var. Şimdi de yine iki önemli caz yürüyüşleri olduğunu tadına aldığımız iki parça gelecek. Morning Cry, arkasından da Maggot Brain'i dinliyoruz.

Morning Cry ve arkasından da Maggot's Brain geldi. Özellikle Maggot's Brain çok duygusal, çok dokunaklı bir parça. Trompet ayrı diyarlara götürüyor adeta dinlerken. Evet, programı yeni dinlemeye başlamış dinleyicilerimiz için söylemem, hatırlatmam gerekirse Red Hot Chili Peppers bas gitaristi Flea'nin yakın zamanda çıkmış solo albümü, ona oraya kulak veriyoruz bu açık şemsiyede. Şimdi sırada Wichita Lineman parçası var ki çok Tom York kadar önemli bir isim Nick Cave var burada Flea'ya eşlik eden. Bu da albümün çok ilginç, enteresan parçalarından biri. Arkasından da Thinking About You, Thinking About You, You dinleyeceğiz.

vokallerde Nick Cave'in olduğu Richard Lineman ve arkasından da bir Frank Ocean parçasının bir Flea'nin yaptığı bir caz yorumu şeklinde bir düzenlemesini dinledik. Evet yani Flea üzerine çok da konuşamadık bugün zamansızlıktan dolayı. Daha önce deneysel çalışmaları var. Bu tabii format olarak çok farklı bir yere oturuyor kariyerinde. Ama çok daha kişisel, daha böyle içe dönük, daha geçmişe dönük işlerin olduğu, düşüncelerin, fikirlerin olduğu bir çalışma. Çok ilginç kombinasyonlar var albümün içerisinde. Ben iyi bir caz albümü olduğunu düşünüyorum. Hatta bazı parçalarda soundtrack etkisi de ben de dinlerken yarattı. Yani böyle bir derinliği olan, belki çok derinliği, çok profesyonel, çok harika şeyler söylemek belki zor ama gerçekten iyi bir albüm yaptığını söyleyebilirim kendi adıma. Yani dinlerken keyif aldım. Geçen hafta dinlemeye başlamıştım. Böyle arda arda 3 kere albümü döndürüp dinledim. Herhalde bir 5 kere falan da programa gelmeden önce de albümü dinlemiş oldum. Evet, artık programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Willow Weep For Me dinleyeceğiz. Albümde böyle deneysel parçalarından biri ve arkasından Free As I Want To Be ile bu hafta Açık Şemsiye'yi kapatıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Uğur Çukurçılı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Figen Samuray ve Tülin Bilgin'e teşekkür ederiz. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Yüksel ve Haldun Sevinçli'ye teşekkür ederiz.

0: pittoresca.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Gitareske hoş geldiniz. Ben Gonca. Bugün 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle bütün gençlerin bayramını kutlarım, herkesin bayramını kutlarım. Ama bugün özellikle 80'lerin sonu, 90'ların başında genç olanların bayramını ayrıca kutlayacağım. Bugün Marillion çalacağız, dinleyeceğiz. Onların, Marillion'ın işte kurulduğu ilk yıllardaki, daha doğrusu 80'lerden, 87'ye kadar olan Fişli döneminden çıkan albümlerinden parçalar dinleyeceğimiz bir program var. Bir Gitaresk var Apaçık Radyo'da. Bugünkü destekçilerimiz Nihal Yüksel ve Haldun Sevinçli'ye de teşekkür ederek programa başlamak istiyorum. Onların da bayramı kutlu olsun özellikle. Marillion açıkçası tam benim böyle işte çocukluktan gençliğe geçiş dönemime denk geldiği için bütün bu hikayeleri ben daha sonra dinledim, sevdim. İşte 70'lerin sonunda aslında kuruluyorlar. Tam Marillion gibi değiller o zaman. Hatta isimlerini de Tolkien'in The Silmarillion kitabından almışlar. Bu kitap okuyanlar, ilgilenenler bilirler. İşte Elf efsaneleri, elf hikayeleri üstüne diyebilirim. Ve de Tolkien'in sağlığında değil de o öldükten sonra oğlunun tamamlayıp yayınladığı bir kitap. 77'de galiba o da yayınlanmıştı ya da 78'de. İşte bundan ilham alıp grup kuruyorlar. İsmini Silmarillion koyuyorlar. Sonra bir dönem sonra değiştiriyorlar. 80'lerin başında tabii telif hakları falan. Çünkü grup da o sıralarda adını duyurmaya, konserlere çıkmaya başlıyor. Grubun aslında bakarsak kurulduktan sonra kadrosu epeyce değişiyor. İlk kuruculardan diyeyim Steve Rothery dışında hemen hemen herkes o ilk günlerden sonra değişmiş durumda. Ama Fish'in işe katılmasıyla, gruba katılmasıyla zaten şeyin 81'de grubun sound'u, şarkıları, şarkı sözleri, çünkü Fish yani şarkı yazan, aslında şairlik tarafı da önde olan bir müzisyen, bambaşka bir grup haline geliyor ilk günlerinden. Ve başka ne söylenebilir? İşte ön grup olarak çıkıyorlar falan ama ilk başta çok iyi bir çıkış albümü yapıyorlar hemen. 83'te. Daha doğrusu daha önce şeyleri var, single'ları, 45'likleri var. Sonra da hemen bir albüm çıkartıyorlar ilgi görünce. Ve de bu albüm çok meşhur oluyor. Çok büyük bir başarı gösteriyor. Script for a Jester's Tear. Yani ismi de böyle şairane bir soytarının gözyaşları için yazılmış sözler gibi bir şeyi var, manası var. Tabii bütün şarkılar aslında Fish'in başının altından çıkıyor. Çok büyük bir yetenek. Vokalde de o var. Ve bu albümde yer almayan bir parça var. İlk başta 45'lik olarak yayınlayıp sonra albümü almadıkları Market Square Heroes. Şimdi ilk önce bu şahane albümden Marillion'ın adını duyurduğu Script for a Jester's Tear albümünden iki parçayı dinleyeceğiz. Market Square Heroes orijinal albümde olmayıp sonradan katılan ve albüme adını veren Script for a Jester's Tear.

Marillion'ın ilk albümü Script for a Jester's Tear, ki şimdi ondan iki parça dinledik biraz önce, çok başarılı bir albüm oluyor. Listelerde uzun zaman yukarılarda, ilk 10 içerisinde haftalarca kalıyor, hatta aylarca kalıyor İngiltere'de. Tabii bunun gazıyla yeni bir albüm yapmak için kolları sıvıyorlar. 83'ten sonra hemen 84'te Fugazi'yi çıkartıyorlar. Bu arada kadro değişiklikleri de devam ediyor. Script for a Jester's Tear, kuruculardan Mick Pointer'ın davul çaldığı ilk ve son albüm. Pek sevmiyorlar kendisini. Sonradan gelenler kovuyor Pointer'ı. Ve arkasından Fugazi'de davulda Ian Mosley var. Kadro hemen hemen bu şekilde ilk başta oluşmuş gibi. Fish var vokallerde, tabii adı Fish değil de hani biz öyle tanıyoruz diye söylüyorum şimdi, bu ne biçim isim diye daha önce Marilyn'le haşır neşir olmamış olan dinleyicilerimiz soruyor olabilir, belki bahsederiz ondan da. Steve Rothery var gitarda, Mark Kelly klavyelerde, Pete Trivavas var basta. Zaten o Fish'le beraber gruba katılmıştı ve burada da Ian Mosley var Fugazi'de. İlk albüm grubun, şöyle demek lazım aslında, Marillion progressive rock bittikten değil de işte biraz böyle söndükten ve punk yükseldikten sonraki bir dönemde prog rock'ın tekrar ortaya çıktığı grup diye böyle iddialı bir tanım yapabilirim. Hakikaten sıkı bir prog girişi Script for a Jester's Tear. Arkasından gelen Fugazi biraz daha hard rock bir albüm. Yani öyle hard rock beklemeyin de hard rock kafası daha ortaya çıkmış diyebilirim Fugazi'de. Bu da çok muazzam bir albüm. Yine başarılı bir albüm. Pek çok etkilenmeler var. Hard rock beklemeyin de hard rock kafası daha ortaya çıkmış diyebilirim Fugazi'de. Bu da çok muazzam bir albüm. Yine başarılı bir albüm. Pek çok etkilenmeler var.

Fugazi'de pek çok ünlü olmuş, sonradan artık klasikler arasına girmiş parça var. Bunlardan albüme ismini veren Fugazi'yi dinliyoruz.

1984'teki Fugazi albümü yine başarılı bir albüm olduğu için hiç ara vermeden bir albüm daha yapmaya kalkışıyorlar. Ama bu arada tabii müzik anlayışları gelişiyor, değişiyor vesaire. Sıradaki albüm biraz daha rock albümleri kategorisinde bir albüm oluyor. Yani öncekiler de rock'tı da progressive rock'ın o kafasından biraz daha hard rock'a geçildi. Şimdi yine böyle kitlelere hitap eden daha kısa parçaların da içinde olduğu bir albüm geliyor arkasından. Misplaced Childhood. Marillion'ın en başarılı albümü. Ticari olarak da ne derler, kritiklerin, eleştirmenlerin yorumları açısından da en başarılı albümü. Misplaced Childhood kabaca Fish'in çocukluğuyla ilgili böyle işte hatıralar, hayaller, onları yeniden oluşturmasıyla ilgili, onlardan esinlenerek yazdığı şarkılardan oluşan bir albüm ve birçok tabii liste parçası çıkıyor albümden. Bunlardan en meşhuru Kaylee'dir. Onu programın sonunda canlı bir versiyonuyla dinleyeceğiz. İlk çıkan teklilerden biri de Lavender. Çok güzel böyle bir piyanolu falan bir parça. Listelerde işte o ilk beşe çıkanlardan birisi Kaylee gibi. Hakikaten çok çok beğenilen ve de seneler boyunca tekrar tekrar basılan bir konsept albüm. Çünkü dediğim gibi Fish'in çocukluğu işin içerisine girince yazdığı parçalar arka arkaya, hatta suite'ler, o dönem suite yazma merakı da var falanla dolu bir albüm. Galiba 2 ya da 3 tane suite var içerisinde. İşte Kaylee gibi bir şey var, eski sevgililerinden özür dileme şarkısı var, işte çocukluğunun hatıralarını anlattığı parçalar var vesaire. Böyle baştan aşağı bir oturuşta dinlenebilecek çok güzel bir albüm. Bu albümden dinleyeceğimiz parçalar sırasıyla, iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. O ünlü tekli Lavender ve arkasından da Waterhole, Espresso Bongo.

Lavender ve Waterhole, Espresso Bongo idi dinlediğimiz parçalar. Misplaced Childhood albümü Marillion'ın en ama en başarılı, en bilinen, en sevilen, en çok remaster edilen albümlerinden birisi. Albümü aslında albümlerinden birisi değil. 1985'te çıkmıştı. Buna rağmen o günlerle ilgili neler düşündüğü sorulduğunda Fish o zamanki sesinden ve şarkı söyleyişinden hiç hoşlanmadığını hep anlatır. Çok falsetto, şarkı söylemeyi bilmiyormuşum, ne biçim söylemişim, ne biçim yazmışım falan gibi böyle kendisine bayağı gençliğine ağır konuştuğu röportajları var. Keza Steve Rotary de gitarını sevmiyor. Hiç gitar çalmayı bilmiyormuşum ben o zamanlar falan diyor. Düşünürseniz işte hep 20'li yaşlarının ortalarındaki genç, hırslı, başarılı müzisyenler aslında o zamanlar. Sonra olgunlaştıkça kendileriyle ilgili ve müzikle ilgili fikirleri de değişiyor. Misplaced Childhood'dan sonra ve onun başarısından sonra 1985'te, 1987'de bir albüm daha yapıyor Marillion, Clutching at Straws. Bu arada canlı albümler de var. Tabii devamlı konserler de var. Onlardan çıkan kayıtlardan albümler falan da var. Galiba 2 ya da 3 tane canlı albüm de olması lazım. Clutching at Straws daha öncekiler kadar, o ilk 3 albüm kadar başarılı görünmese de sonradan dönüp baktığımızda çok başarılı. O da çok iyi bir albüm. Dönemin en iyi albümlerinden birisi. O da bir konsept albüm. Bunda da böyle ilk albümdeki Jester gibi, bunda da Torch diye bir vatandaş var, bir kahraman var. Onun işte sefil hayatı, başarısızlıkları, depresif ruh hali vesaire filan. Biraz öyle bir şeyi var. Hep işte böyle o da gruptaki müzisyenlerin yaşlarında. Sanki onların hayattaki başarısızlıklarını veyahut da kendilerine kahrettikleri ne konu varsa hepsininkileri tek tek toplayıp bir karakterin altında albüme konsept yapmışlar gibi düşünebiliriz. Bu albümden çıkan çok iyi parçalardan mesela birisi Incommunicado, daha sonra Fish'in solo çalışmaları zamanında da seslendirdiği önemli bir parça var. Warm Wet Circles var. Ama onların dışında parçalar dinleyeceğiz biz şimdi. Clutching at Straws'dan ilk dinleyeceğimiz parça That Time of the Night. Ve arkasından da işte albümün kahramanı Torch'un şarkısı gelecek. Torch Song.

Dead Time of the Night ve Torch Song, Clutching at Straws albümünden Marilyn'ın dinlediğimiz parçalarda 1987'deki son Fish'in yer aldığı stüdyo albümü bu, Clutching at Straws. Arkasından zaten hem Fish solo için ayrı, solo çalışmaları vesaire için ayrıldıktan sonra hem grubun üyeleri işte değiştikçe falan Marilyn progresif dünyasının en önemli gruplarından biri olmaya devam etse de bu ilk dönemden daha başka bir şey oluyor. Onun için bu dönemi ayrı bir yere koyabiliriz. Bu dört stüdyo albümü ve birkaç canlı albümlük dönemi. Fish'in bu ilk döneminde verdikleri, Fish'in diyorum çok özür dilerim, Marilyn'ın bu ilk dönemde verdiği konserlerden kayıtlar daha sonraki yıllarda işte temizlenip bazısı farklı konserlerden parçalar bir araya getirilerek, bazen albümlerin remasterlarının arkasına yanına eklenerek falan çok defa yayınlandı. Bir şarkı var ki Misplaced Childhood'da yer alan ve grubun en başarılı şarkısı aslında Kaylee. Herhalde en çok bu şey daha sonraki yıllarda en çok tekrar tekrar yayınlanan bütün kayıtları, bütün konser kayıtları vesaireleri falan filan elden geçirilip tekrar piyasaya sürülen bir parça. Grubu hakikaten onunla hatırlamak mümkün bir anlamda. Kaylee yine Fish'in yazdığı bir parça, yazdığı söylediği hakikaten hani insanın kulağından gitmeyen sözleri olan bir parça. Yine onun gençliğinde yaptığı hatalar üstüne, işte üzdüğü kız arkadaşları, ayrıldığı kız arkadaşları vesaire, onlara özür mahiyetinde yazdığı bir parça, en azından öyle demiş kendisi. Programı işte bu güzel parçayla bitirmek istiyorum. 1987'de verdikleri bir konserdeki kayıt genel kanaat çerçevesinde en iyi canlı Kaylee kaydı olarak kabul ediliyor. Live from Lorelei diye de albümde de yer alıyor. Böyle bir albümde çıkarttılar. 2000 herhalde 9-10 falandı. Şimdi bu parçayı dinleyerek programı kapatalım ama Marilyn galiba burada bitmeyecek. Daha sonraki dönemlerine de bakmak isterim gibi bir his var içimde. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bugünkü Marilyn programımız. Tekrar bayramınızı kutlarım ve sizi bu şahane parçayla baş başa bırakıyorum. Kaylee.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Yüksel ve Haldun Sevinçli'ye teşekkür ederiz.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
5: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.
6: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, Esintiler'e hoş geldiniz. Esintiler'de bu gece çalacağım albüm, alto saksafoncu Emmanuel Wilkins'e ait. Live at the Village Vanguard Volume 1. Bu albüm, Wilkins'in efsanevi Village Vanguard Jazz Kulübü'nde yaptığı 3 bölümlük konser kaydının ilk bölümü. Belki hatırlayacaksınız, birkaç hafta evvel sizlere bu serinin ikinci bölümünü çalmıştım. Bu akşam birinci, haftaya da üçüncü ve son bölümünü çalarak bu seriyi tamamlamaya karar verdim. Piyanoda Micah Thomas, basta Ryoma Takenaga, davulda Kweku Sambri var. Şimdi daha evvel de bahsetmiştim, Village Vanguard caz tarihinde çok özel bir yer. Wilkins de bu kayıtları hazırlarken Sonny Rollins, John Coltrane gibi efsane isimlerin burada yaptığı kayıtları dinlediğini söylüyor. Ve diyor ki bu albümde sadece konseri değil, o mekanın yıllar içinde biriktirdiği sesi de duymaya gayret ettik. İlk çalacağım parça Warriors. Bu parça Wilkins'in ilk albümü Omega'da da yer alıyordu. Ama burada daha uzun, daha açık bir canlı yorumunu duyuyoruz.

İkinci parça Composition 2. Composition 2, Wilkinson, Bach'ın Well-Tempered klavyerinden esinlenerek yaptığı bestelerden biri.

Şimdi çalacağım parça Charanam. Charanam albümde Wilkins'e ait olmayan tek parça. Ve belki hatırlıyorsunuz, bu bir Alice Coltrane bestesi. Coltrane'in spiritüel döneminde yazdığı müziklerden biri. Ayinimsi, törensel bir havası var bu parçanın.

Dördüncü ve son parça Eternal. Deminki parçada da olduğu gibi burada da müzik aynı fikrin etrafında uzun süre dolaşıyor. Hiç acele etmiyor ve çok küçük değişikliklerle ilerliyor. Fakat neredeyse 20 dakikalık uzun bir parça Eternal. Hepsini çalmaya maalesef vaktimiz yetmeyecek.

0: sevgili dinleyiciler, işte böylece bir Esintiler programı daha sona erdi. Ben Seda Binbaşgil. Esintileri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu geceki programda Emmanuel Wilkins Quartet'in Live at the Village Vanguard Volume 1 albümünü sizlerle paylaştım. Alto saksafonda Emmanuel Wilkins'e, piyanoda Michael Thomas, basta Ryoma Takenaga ve davulda Kweku Sambri eşlik ediyordu. Önümüzdeki hafta aynı serinin 3. bölümünde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Kolcuoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Gürültü ve Duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
4: Merhaba Apaçık Radyo, Gürültü ve Duman, ben Volkan Terzioğlu. Bir programda, bir Gürültü ve Duman'da yine karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen günlerde aramızdan bir arkadaşımızı kaybettik. Hem bizim radyo programcımız hem de Kadıköy'de sürekli müzik üretimi yapan sevgili Bahadır Dilbaz'ı sonsuzluğa uğurladık. Bu program onun anısına olsun. Benzer bağlamda da ben bir konsere kulak vereceğim. Sizlerle birlikte dinleyeceğiz bir konseri. Bahadır için. Şimdi 1 Şubat 1986 tarihinde New York'ta Halk Tiyatrosu'nda, Public Theater'da çok sevgili alto saksafoncu Jimmy Lyons'ın nasıl anlatayım, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir finansman oluşturmak üzere arkadaşları bir konser düzenliyorlar. Jimmy Lyons Benefit adını taşıyor. Jimmy Lyons o sıralarda ağır hasta. Akciğer kanseri, onunla mücadele ediyor. Ve tabii tedavi masrafları korkunç boyutlara çıkınca da arkadaşlar onu yalnız bırakmamak için, ona finansal destekte bulunmak için bir konser düzenliyorlar. Bu konsere kulak vereceğiz 1 Şubat 1986 tarihinde. Şimdi Jimmy Lyons kimdir? Jimmy Lyons'la ilgili biz Gürültü ve Duman'da ve daha önce Öteki Caz'da çok fazla kayıda kulak verdik. Ama ne yazık ki burada Jimmy Lyons'ın kendisini ön plana çıkartan kayıtları çok fazla dinlemedik. Hep genel olarak Cecil Taylor'ın yanında çalan, onunla birlikte çalan, onun en önemli dayanıştığı insanlardan birisi olarak hep dinledik Jimmy Lyons'ı. Cecil Taylor'la birlikte dinledik. Ama Jimmy Lyons gerçekten de yani burada öyle bir ikilem var ki gerçekten de diyorum biz bu programları yapıyoruz ama bu programlar sizlerle özgür müziği paylaşmak üzere yapılmış ve ben kendimi hep şu handikapta buluyorum. Özgür müziğin hep bayraktarlığını yapmış insanları ya da en tanınmış müzisyenleri sizlerle paylaşmaya çalıştığımı fark ettim. Oysa ki genel olarak ikinci planda duran ama bütün hayatlarını bu işe adamış, hem politik olarak hem de üretkenlik olarak inanılmaz katkılarda bulunmuş. Sadece katkı da değil, yönlendirmiş, yöneltmiş müziği. Bu müzisyenlere yeterince kulak vermediğimizi de hissediyorum ve bu konuda da acı çekiyorum gerçekten de. Jimmy Lyons bunlardan birisi. Evet, bu Bahadır'ın olayı olunca, Bahadır ne yazık ki aramızda kaybedince Jimmy Lyons aklıma geldi ve Jimmy Lyons'ın bir kulak veririm dedim. Jimmy Lyons'a kulak vermeyeceğiz de Jimmy Lyons için düzenlenen konsere kulak vereceğiz. Evet, şimdi Jimmy Lyons kimdir? New Jersey'de doğumlu. New Jersey'den 9 yaşında Harlem'e taşınırlar, sonra Bronx'a. Yani tam bir getonun içinde. New York'un en belalı sokaklarında büyür kendisi. Lise yıllarını tamamlar tamamlamaz. Ne yazık ki Kore Savaşı'na katılır. 21 ay boyunca er olarak savaşta fiilen yer alır. Yani bayağı savaş meydanında savaşanlardan birisi. Sonra ülkesine geri döner ve 50'lerin sonunda müze alan ilgisini sürdürmek için posta idaresinde çalışmaya başlamış. Çok uzun zamanda kendi ideal enstrümanını, piyanosunu bulabilmek için hemen hemen tüm nefesli, vurmalı ve yan çalgıları dener. 60'ların ortalarında uzunca bir süre üfleyeceği alto saksafonda karar kılar. Biz bunu zaten yani Jimmy Lyons'ı hep alto saksafoncu olarak bildik. Jimmy Lyons'ın diğer müzisyenlerin çoğundan farklı olan iki yönünden birisi saksafonun tonudur. Diğeri ise içinde bulunduğu grupların özellikle üçlü ve dörtlülerin gerçekten de tüm caz tarihi açısından ya da özgür müzik tarihi açısından benzersizliği. Bu arada bu lafları ben çok sevgili programcılarımızdan, Gürültü ve Duman'ın yapımcılarından Can Tutu'dan alıyorum kimisini. Ona da buradan bir selam gönderiyorum. Evet, Cecil Taylor 1960'larda Cecil Taylor'ın unitine katılır. Cecil Taylor birimine. Yani birim değil, grup işte. Ama Cecil Taylor unit olarak geçiyor ismi. Biz bu grubun kayıtlarına da kulak verdik. Grubun müziklerini de analiz ettik. Bu Cecil Taylor olması nedeniyle zamanında o dönemlerde pandemi dönemini yaşıyorduk. Ama Cecil Taylor'a inanılmaz bir zaman ayırmıştık. Evet, işte bu Cecil Taylor'ın grubu caz tarihinde kaotik olarak algılanır. Ancak ve oysa ki analiz edilebilecek kadar belirli yapıya sahip müzikler üretir bu grup. Belki de caz tarihinin ya da özgür müzik tarihinin, özgür caz tarihinin en önemli topluluğudur bu Cecil Taylor Unit. Jimmy Lyons bu grubun en önemli insanlarından. Cecil Taylor'la birlikte gerçekten hiç düşmeden müziğini çalan, inanılmaz bir tona sahip olan, az önce de söylediğim gibi bir müzisyen. Bir yandan da kendi gruplarını kurar. Karen Borka ile birlikte. İşte ne bileyim Rafe Malik'in olduğu, William Parker'ın olduğu çeşitli gruplar kurar. Karen Borka bu arada hala yaşıyor. Yani herhalde 80'lerde 90'larındadır. Facebook'tan zamanında iletişim kurmuştum ve belki söyleşi de yapabilecektim ama bir türlü gerçekleştiremedim. Bu da borcum olsun. Karen Borka ne çalıyordu? Karen Borka fagot çoğunlukla çalıyor. Ama üflemeliler işte. Çift kamışlı sazlar ya da tek kamışlı sazlar olmak üzere Karen Borka ile birlikte Jimmy Lyons üçlüler, dörtlüler kurdu ve inanılmaz topluluklardır bunlar. Kendisini bundan tam 40 yıl önce 19 Mayıs 1986 tarihinde ne yazık ki akciğer kanserinden kaybettik. 40 yıl olmuş gerçekten de inanılmaz bir şey. Şimdi bu bakın 19 Mayıs 1986 tarihinde ölüyor ve benim şu anda sizlerle paylaşacağım konser 1 Şubat 1986 tarihinden yani ölümünden 3,5 ay önce arkadaşları Jimmy Lyons'a finansal olarak destek olabilmek için bir konser düzenlemişler. Bu konseri dinleyeceğiz şimdi. Daha sonra dinlemeye başlayacağız diyeyim. Amaç burada arkadaşlarına para toplayıp onun tedavi giderlerinin karşılanması. Öncelikle Anthony Davis'e kulak vereceğiz. Ama yok ondan önce şunu söyleyeyim. Konseri organize eden Andrew Cyril davulcu. Andrew Cyril aynı zamanda Jimmy Lyons ve Cecil Taylor'la birlikte Cecil Taylor Unit'te çalmış kişi. Andrew Cyril ülkemize de geldi. Pek çok konserler verdi. Onun bahsini sonradan geçeriz. Ama sunuşu o yapacak. Şimdi Andrew Cyril'ın açılış konuşmasından bir dakikaya kulak vereceğiz. Bu bir dakikayı dinleyelim. Ben neler dediğini de söyleyeceğim şimdi. Evet, Andrew Cyril'ı konserin açılış anonsunu yapmak üzere kulak veriyoruz.
2: It's beautiful that so many of you are here. to honor the great Jimmy Lyons. And I'm sorry that so many had to be turned away because the seats were sold out yesterday afternoon by about 1 o'clock. But that is a testimony to the spirit, character, and the brilliance of the man's music. I know a lot of you probably want to know how Jimmy is. And his condition is stable at the moment.
4: Konseri açtı Andrew Cyril. Davulcu Andrew Cyril, Jimmy Lyons'ın yakın arkadaşı. Şunu dedi. Büyük Jimmy Lyons'ın onuruna toplandık. Ve bu çok güzel bir toplaşma. Ve kimileri ne yazık ki içeri giremedi. Çünkü biletler işte dün öğleden sonra itibariyle yaklaşık bir saat 1'de bütün biletler satıldı ve o yüzden arkadaşlarımızı kapıdan geri çevirmek zorunda kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Ve şimdi bu adamın müziğine, Jimmy Lyons'ın bu parlak müziğine, onun bu esinle, karakterine tanıklık etmek üzere burada toplandık. Çoğunuz merak ediyordur Jimmy nasıl şu anda. Şu anda durağan durumda diyor. Ve burada kesiliyor. Ne yazık ki elimdeki kayıt burada kesiliyor gerçekten de. Kim bilir neler dedi sonrasında Andrew Cyril. Evet. Şimdi ilk konsere kulak vereceğiz. İlk konser Don Pull'un, piyanist Don Pull'un, Cameron Brown davulda ve Bobby Battle basta yer alacak. Don Pull'un çok önemli bir müzisyen. Ona biraz ondan bahsedeyim. 1941, 25 Aralık doğumlu. 1995 yılında, 22 Nisan 1995'te ne yazık ki aramızdan o da ayrıldı. Klasik piyano dersleri alarak başlıyor müziğe. Sonra ilk gençlik döneminde tıp okumayı istemiş ama sonra demiş ki müzik benim alanım, ben tıp okumayacağım. İşte Ornette Coleman, Eric Dolphy'yi dinleyerek onlar gibi çalmaya heves etmiş. 60'larda bir ara Chicago'ya gitmiş. Chicago'da Muhur Richard Abrams'la birlikte Abrams'ın sınıfına katılmış. AACM'in tezgahından geçmiş yani. Association for the Advancement of Creative Musicians. Burada Muhur Richard Abrams'la müzik üretimi felsefesi üzerine çalışmış. Bakın ne kadar değerli bir şey. Müzik üretim felsefesi üzerine. Ve bunu yapanlar kimler? AACM. Ben bu AACM'e ilişkin Gürültü ve Duman ve Öteki Cihaz'da defalarca programlar yaptım. Çok önemli bir dernek. Bizim örnek aldığımız, örnek almamız gereken müzik üretimleri ve eğitim düzenleyen bir dernek. Siyahların kendi içinde, kendi komünitelerine ait oluşturdukları bir dernek bu. Sonrasında Milford Graves'le, yani Don Pull'undan bahsediyorduk. Milford Graves'le birlikte bir düet, bir ikili kuruyorlar. Kendi plak şirketlerini kuruyorlar. İsmine SRP, Self-Reliance Project, kendi kendine yeterlilik projesi diyorlar. Burada yani şey çok önemli, kendi plak şirketlerini kurmaları. Bir dakika. Şimdi bu Self-Reliance Project'in amaçlarından iki cümle bahsedeceğim. Batı geleneğinden özgür bir müzik. Kendine güven, self-reliance ya da kendine yeterlilik. Bu enerji ve gücün yeniden ortaya çıkışıdır diyorlar. Batının onayına ve iznine ihtiyaç duymuyoruz. Siyah zihin ve bilgeliğe yeterince güven duyuyoruz. Bu bizim için yeterlidir. Amiri Baraka, ki biz Amiri Baraka'dan yine çok söz ettik. Bu müzik çok güzel. Hiçbir şeye ihtiyacı Yok demiş. Graves, Mifon Graves de demiş ki biz bu plak şirketini kurduk, kendimiz kaydedip kendimiz dağıtacağız demiş. Şimdi burada tabii kapitalist sistemden bir kaçış, bir kapitalist sisteme karşı bir başkaldırı olduğunu lütfen görelim. Altını bunu çiziyorum. Bu an bundan çok söz ettim, o yüzden devam ediyorum. Evet, Don Poole'un da Cecil Taylor etkisi çok fazla. Bakın Cecil Taylor etkisi çok fazla. Cecil Taylor Jimmy Lyons'la birlikte çalmış bir insan ve Jimmy Lyons için bir konserde Don Poole'un çalacak. Don Poole'un hatta Cecil Taylor'ın klonlanmış olarak tanımlanabiliyor bazı yerlerde. 1970'lerin ortalarında Don Poole'un Mingus'la birlikte çalıyor. Geçenlerde yine bahsi geçti. İlhan Mimaroğlu'nun prodüktörünü yaptığı çok sevgili 100. doğum yılını kutladığımız İlhan Mimaroğlu'nun prodüktörünü yaptığı Change albümleri, Mingus'un, Charles Mingus'un Change albümlerinde çalıyor. Mingus Moves albümünde çalıyor. Mingus'la birlikte turneler yapıyor, plaklar çıkartıyor. Sonrasında bas ve davul işleri vardır. Kendisini o şekilde çok daha rahat müzik yapabildiğini söyler. Fakat tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde özgür müziğe duyulan özgür müziğin itibarı çok fazla değil. Ama 1970'lerde özellikle Avrupa'da özgür müziğe olan ilgi çok yüksek biliyorsunuz. Don Poole'un da İtalyan Black Sand ve Horo albüm şirketleri tarafından fark ediliyor ve onlarla birlikte plaklar yapmaya başlıyor. Avrupa'da sürekli turnededir her sezonda. Sonra 1970'lerin sonunda ve 80'lerin sonuna dek süren, 79'da başlayıp 88'de sanıyorum biten George Adams'ın ölümüyle birlikte kendi kuartetlerini kurar Don Poole'un. 1990'larda da Brezilyalı Carlos Ward ile saksafoncu, alto saksafonlu sanıyorum Carlos Ward ile African Brazilian Connection'ı kurar ve üretimlerine o şekilde devam eder. Yine John Tutu'dan bir alıntı yapacağım burada. Diyor ki, Muhu Richard Abrams'ı sadece bir kez gözyaşı dökerken gördüm diyor Lester Bowie. 22 Nisan 1995'te ölümünde, Don Poole'un da ölümünde Muhu Richard Abrams ne yazık ki gözyaşı döküyor. Bunu da Lester Bowie ilk kez gördüğünü söylüyor. Evet, şimdi Don Poole'unu dinleyeceğiz. Don Poole'unla birlikte bu handikap yine Cameron Brown davul çalacak ve Bobby Battle bas çalacak. Şimdi diyeceksiniz ki Cameron Brown kim, Bobby Battle kim? Bunları da söylemeyi vereyim ve çünkü çok uzattım lafı. Cameron Brown lütfen siz araştırın. Bobby Battle bas çalacak. Lütfen siz araştırın. Don Poole'un, Cameron Brown ve Bob Battle'ı dinliyoruz. Jimmy Lyons'ın destek, Jimmy Lyons'a destek olmak üzere yapılmış konserdeki kayıtlarını dinliyoruz.

Dompal'ın piyano çaldı, Cameron Brown davul çaldı, Bobby Battle kontrbas çaldı. Jimmy Lyons'ın akciğer kanseri olması nedeniyle hastanedeki tedavi masraflarını karşılamak üzere arkadaşlarının düzenlediği konserdeki parçasını dinledik. Şimdi Sam Rivers katılıyor bu üçlüye. Sam Rivers'dan biraz bahsedeceğim. 23 Eylül, pardon 25 Eylül 1923 doğumlu. 26 Aralık 2011 tarihinde aramızdan ayrıldı. Tenor saksafon, soprano saksafon, bas klarnet, flüt, piyano, harmonika, viyola çalabilen bir insan. Bu özgür cazcılarda çok var bu. Özellikle Chicago kökenlerde. Her ne kadar Sam Rivers Chicago'lu olmasa da multi-instrumentalist bir şekilde öğreniyorlar, ediniyorlar yetkinliklerini. Evet, Rivers Blue Note plak şirketinin en öncü müzisyenlerinden. Yani zamanında Blue Note'la birlikte çalışmış ve onunla çok fazla albüm yapmış. Belki de onun özgür caza kattığı öncü olma dinamiklerini hep anmamız gerekecek. Yani Sam Rivers işte Cecil Taylor'la da birlikte çalmış bir insan. Ve işte az sonra dinleyeceğiz Don Pullman'la da. İnanılmaz bir üflemeli çalgıcı. 1980'li yıllarda anımsıyorum, çok büyük bir şansa Dave Holland'ın Conference of the Birds'de Anthony Braxton'la birlikte çalarken rastlamıştım. O gün bugündür de Sam Rivers'ın gerçekten büyük bir hayranıyım. Evet, neyse o ayrı bir kendime dair bir anı. Şimdi 1970'lerde eşi Sam Rivers, eşi Beatrice'le birlikte New York'taki en önemli tavan arasını kuruyorlar. Loft diyorlar buna, tavan arası diye çeviriyoruz işte. Yani koca bir alan düşünün. Burası bir sanat üretim alanı. Tırnak içinde art space diyorlar ya o işte. Ve burası o dönemlere ait olarak bu tavan araları özgür cazın üretim yapıldığı özgürce yapıldığı yegane mekanlar arasındaydı. İşte Studio Ribea ismi bu şeyin, loft'un, bu tavan arasının Sam Rivers'la Beatrice Rivers'ın kurdu. Zaten Ribea adı. Yani Rivers, Beatrice kısaltmışlar, Ribea demişler. Studio Ribea. Sanatçıların kendi sanat üretebilecekleri mekanlar olan bu loftların belki de işte belki de demeyeyim de yani müziğin ticari kaygıdan uzak kulüplerin baskısıyla olmayıp müzisyenlerin kendi özgür iradeleriyle ortaya çıkardığı bu loftlar. 1990'larda Sam Rivers Florida'ya taşınıyor. Beatrice'de ve üretimlerini orada devam ediyorlar. Birlikte Ribea Orkestra'yı kuruyorlar ve bu dönemde hep bu şekilde üretim yapıyor. 2011 yılında da zatürre nedeniyle hayatını kaybediyor. Şimdi internette eğer ufacık bir araştırma yaparsanız karşınıza Sam Rivers'ın diskografisi, ya yani diskografi demek biraz azımsanır Jackmış gibi oluyor. Bayağı sesyonografisini çalışmış bir arkadaşım var benim, Rick Lopez. Rick Lopez bunu bir kitap olarak bastı. İnternetten bulabiliyorsunuz bunu. Sam Rivers'a ait her şeyi dokümante etmeye çalıştı Rick Lopez. Hayatını buna adadığını söyleyebilirim. Kendisine de buradan bir selam olsun. Evet, şimdi az önceki gruba Don Pullman piyano, Cameron Brown davul, Bobby Battle kontrbas, Sam Rivers katılıyor. Sam Rivers burada tenor saksafon çalacak. Evet, Jimmy Lyons'ın hastalığında tedavi masraflarına katkı olsun diye arkadaşların düzenlediği konserde Sam Rivers, Don Pullman, Cameron Brown ve Bobby Battle dörtlüsünü dinliyoruz.

1 Şubat 1986 tarihinde hastalanmış Jimmy Lyons, akciğer kanseriyle mücadele eden Jimmy Lyons'a hastanede tedavi masraflarına destek olmak amacıyla düzenlenmiş konserde Sam Rivers tenor saksafon çaldı. Don Pull'un piyano, Cameron Brown davul ve Bobby Battle kontrbas çaldı. Şimdi Anthony Davis solo piyano çalacak. Anthony Davis ilginç bir karakter. 1951 doğumlu, piyanist, besteci. Ama kendisi siyah bir, aslında klasik besteci diyebiliriz. Yani opera besteliyor. Örneğin Life and Times of Malcolm X onun operasıdır. California Üniversitesi San Diego'da müzik hocası. Ve fakat Anthony Davis aynı zamanda inanılmaz özgür caz üreten. Sadece özgür caz da değil, yani pek çok janrda üretim yapan birisi. Örneğin Barry Altschul albümleri var. Ray Anderson'da, Anthony Braxton'da, Marion Brown'da, Bikey D'Okerel'da, Leroy Jenkins'de, George Lewis'de, muhteşem George Lewis'de, David Murray'de. Yani var, çok var. Bulabiliyorsunuz zaten bunları da. Evet, Anthony Davis'e kulak vereceğiz. Jimmy Lyons'ın tedavisinde arkadaşları tarafından düzenlenen, finansal olarak destek olmak için düzenlenmiş konserde Anthony Davis'i dinliyoruz. Piyano çalacak kendisi.

0: Anthony Davis piyano çaldı. Jimmy Lyons akciğer kanseriyle mücadele ederken 1 Şubat 1986 tarihi 1 Şubat 1986 tarihinde düzenlenmiş bir konserdi bu, Public Theater'da. Bu konser daha devam edecek. Eğer fırsatım olursa gelecek hafta devam ederim. Daha kimler yok ki? Yani Joseph Charman, Don Moye, Archie Shepp, John Purcell, Don Byron, Rafe Malik, Muhur Richard Abrams, Andrew Cyril, Sandra, Gene Lee, Günter Hampel, Lester Bowie'nin Brass Fantasy, Bob Stewart, William Parker, Andrew Cyril, bütün hepsi bu konserde sahneye çıkıyorlar. Devam ederiz umarım. 1 Şubat 1986 tarihinde Jimmy Lyons'ın akciğer kanseriyle mücadelesinde tedavi masraflarına katkı olması için arkadaşların düzenlediği konserin bir bölümüne kulak verdik. Ne yazık ki Jimmy Lyons 3,5 ay sonra, bu konserden 3,5 ay sonra aramızdan ayrılıyor. Kendisine selam olsun buradan. Bu haftalık bu kadar. Gürültü ve dumanı kapatıyoruz. Gelecek hafta yine buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Kolcuoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Açık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo müzikleri.